TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Programımızın bu bölümü 1935 yılında kurulan Polonya Ulusal Radyo Senfoni Orkestrası'nın 22 Şubat 2024 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkiyle başlıyor. Paolo Bortolomeoli yönetiminde sahne alan topluluğun solisti, 1987 doğumlu Polonyalı cellist Marcin Dunik. Topluluktan ilk olarak Finlandiyalı besteci Esa-Pekka Salonen'in Los Angeles Philharmonic Orkestrası'nın siparişi üzerine 1997 yılında tek bölüm halinde kaleme aldığı Los Angeles Varyasyonları adlı eserini dinliyoruz.

Esa-Pekka Salonen'in Los Angeles Varyasyonları adlı eserini Polonya Ulusal Radyo Senfoni Orkestrası'nın 22 Şubat 2024 tarihli konser kaydından dinlediniz. Konser Camille Saint-Saëns'ın 1. Violonsel Konçertosu'yla devam ediyor. Solist Marcin Dunik.

Camille Saint-Saëns'ın 1. Violonsel Konçertosunu solist Marcin Dunik ve Polonya Ulusal Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Cellist, biz parçası olarak Chopin'in Opus 32 Re Majör 2 numaralı mazurka teması üzerine doğaçlamalar yapmak üzere tekrar sahnede.

22 Şubat 2024'te Polonya Ulusal Radyo Senfoni Orkestrası'nın solisti olarak sahne alan cellist Marcin Dunik'ten Chopin'in Opus 32 Re Majör 2 numaralı mazurkası üzerine doğaçlamalar dinledik. Sanatçı bir Ukrayna ezgisi üzerine doğaçlamalar yapmak üzere tekrar sahneye davet ediliyor.

Polonya Ulusal Radyo Senfoni Orkestrası'nın solisti olarak sahne alan cellist Marcin Dunik'ten bir Ukrayna ezgisi üzerine doğaçlamalar dinledik. Topluluğun konseri Benjamin Britten'ın Peter Grimes başlıklı operasından Dört Deniz İnterlüdü adlı orkestra süitiyle devam ediyor.

Polonya Ulusal Radyo Senfoni Orkestrası'nın 22 Şubat 2024 tarihli konser kaydından dinlediniz. Konser, Claude Debussy'nin Deniz başlıklı 3 senfonik eskiziyle sona eriyor.

Claude Debussy'nin Deniz başlıklı 3 senfonik eskizini Paolo Bortolomeoli yönetimindeki Polonya Ulusal Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Programımız Franz Schubert'in Goethe'nin sözleri üzerine bestelediği Sakin Deniz adlı Lied'le devam ediyor.

Goethe'nin şiiri üzerine Franz Schubert'in bestelediği Sakin Deniz başlıklı liydi. Tenor Christoph Pregardian, piyanist Andreas Steyer eşliğinde seslendirdi. Ruth Gibbs'in 1958 yılında orkestra için kaleme aldığı Opus 53 Deniz Manzarası adlı eseri var sırada.

Ruth Gibbs'in Deniz Manzarası başlıklı eserini BBC Ulusal Galler Orkestrası seslendirdi. Programımızın bu bölümü Beethoven'ın Ay Işığı adıyla bilinen Opus 27 Do Diez Minör 2 numaralı piyano sonatıyla sona eriyor. Ignacy Jan Paderewski'nin 1906 tarihli kaydından dinliyoruz.

Beethoven'ın Ay Işığı alt başlıklı Opus 27 Do Diez Minor 2 numaralı piyano sonatını piyanist Ignacian Paderewski'nin 1906 tarihli kaydından dinledik. Euroradio Nocturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Bu bölümde Georg Christoph Wagenseil'in 1763 yılında kaleme aldığı Mi bemol majör trombon konçertosunu ve Giacchino Rossini'nin Cezayir'de Bir İtalyan adlı operasından Rindoro'nun Cavatina'sını dinleyebileceksiniz. Son bölüme Johann Sebastian Bach'ın oğlu olan klasik dönem bestecisi Carl Philipp Emanuel Bach'la başlıyoruz. Bestecinin 243 katalog numaralı Paskalya kantatını solistler Hermann Max yönetimindeki Rheinische Kantorei Vokal Topluluğu ve Das Kleine Konzert Topluluğu seslendiriyor.

Carl Philipp Emanuel Bach'a ait Paskalya Kantatı'nın solistler, Hermann Max yönetimindeki Rheinische Kantorei vokal topluluğu ve Das Kleine Konzert topluluğundan dinlediniz. Robert Schumann'ın Opus 38, Bahar alt başlıklı Si bemol majör 1. senfonisiyle devam ediyoruz.

Robert Schumann'ın Opus 38 Bahar Alt başlıklı Si bemol majör 1. senfonisini Stavanger Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Alman kemancı, orkestra şefi ve besteci Louis Spohr'un 1848 yılında kaleme aldığı Opus 140 Do

Alman besteci Louis Spohr'un Opus 140 Do Majör Yaylı Çalgılar Altılısını Viyana Yaylılar Sekseti seslendirdi. Sürekli bas çalgılardan oluşan United Continuo topluluğundan dinleyeceğiniz 16. yüzyıl bestecisi Alessandro Piccinini'ye ait 3 eserle devam ediyoruz.

Alessandro Piccinini'ye ait Toccata, Mariona alla Vera Spagnola ve Chaconne başlıklı eserleri United Continuo topluluğu seslendirdi. Romantik dönemin Ukraynalı bestecilerinden Mikola Leontovic'in Kerubime İlahi adlı koral eseri var sırada.

Mikola Leontovic'in Kerubime İlahi adlı eserini Platon Maybora'da Akademik Korosu'ndan dinlediniz. Georg Christoph Wagenseil'in 1763 yılında bestelediği ve trombonu solo enstrüman olarak konser sahnelerine çıkaran ilk eser olan Mi bemol majör trombon konçertosuyla devam ediyoruz.

Georg Christoph Wagenseil'in 1763 yılında kaleme aldığı Mi bemol majör trombon konçertosunu solist Warwick Tyrrell ve Adelaide Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Maurice Ravel'in keman ve piyano için Çigan başlıklı konser rapsodisi var sırada.

Maurice Ravel'in Çigan başlıklı konser rapsodisini kemanda Wilmos Szabady ve piyanoda Marta Guyaş'tan dinledik. Programımız Giacchino Rossini'nin 21 yaşındayken kaleme aldığı Cezayir'de Bir İtalyan adlı operasından Lindoro'nun Cavatinası'yla sona eriyor.

Gioachino Rossini'nin Cezayir'de Bir İtalyan adlı operasından Lindoro'nun Cavatinasını, tenor Francisco Araiza ve Capella Coloniensis topluluğundan dinledik. Euro Radio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir araya gelecek. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada terörsüz Türkiye hedefinde kaydedilen ilerleme, Türkiye'nin ve bölgenin istikrarı bakımından tarihi bir merhale olarak nitelendirildi. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ABD-İran krizi, Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze'deki son durum başta olmak üzere diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da değerlendirildi. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçilirken bölge ülkeleriyle diplomatik hareketlilik de sürüyor. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Ankara'ya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Şeybani ile ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerde Suriye'de SDG başta olmak üzere silahlı grupların meşru hükümeti entegrasyonu ele alındı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini görüşmek üzere partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Değerlendirmelerimizi yaptık, genel kurul aşamasında oyumuzu kullanacağız," dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da petrol üretiminin yeni bir rekor kırdığını söyledi. Terör olmadığında Türkiye'nin neler yapabileceğinin ufak bir kesiti değerlendirmesinde bulundu. Bakan Bayraktar, Avrupa'nın Karadeniz gazını ithal etme talebini ilettiğini de açıkladı. Suudi Arabistan elektriğini Ürdün ve Suriye üzerinden Türkiye'ye taşıyacak büyük bir elektrik iletim hattı projesi üzerinde çalıştıklarını da belirtti. Kırklareli Valiliği, ilde beklenen yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgar nedeniyle orman yangını riskini azaltmaya yönelik ek tedbirler uygulanacağını duyurdu. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifinin ilk iki maddesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenleme ile 15-18 yaş grubunun işlediği bazı ağır suçlarda hakimin takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanmayabilecek. 18 maddelik kanun teklifiyle çocuğunun suç işlemesine neden olan ailelere verilecek cezalar da iki kat artırılabilecek. İmamoğlu, çıkar amaçlı suç örgütü davasına İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor. Mahkeme heyetinin yaptığı incelemede aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Altısı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının aralarında bulunduğu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında tutukluluk incelemesi yapıldı. Mahkeme heyeti, Avcılar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Utku Caner Çaykara ve Özcan Zengir'in tahliyesine karar verdi. 5 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. FETÖ, PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan İhraç Firari Albay Kocaeli'nde yakalandı. Hatay'da kazada savrulan motosiklet sürücüsü hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Nevşehir ve Çorum'daki kazalardaysa bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında şiddetli bir patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen müzakerelere ilişkin konuştu. Trump, müzakerelerin iyi gittiğini, yakında anlaşmanın sağlanacağını düşündüğünü söyledi. Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin geçiş güzergahı konusunda İran, Umman'la anlaştığını duyurdu. Geçişlere ilişkin ön yasa tasarısı İran Meclisi'nde inceleniyor. Katil İsrail, Doğu Kudüs'teki Kalendia mülteci kampına yine baskın düzenledi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 60'tan fazla Filistinli gözaltına alındı. Gazetecilere gaz ve ses bombası atıldı, kampın girişleri kapatıldı. Katil İsrail'in işgalcilere güvenlik hizmeti sunması ve bu grupları fiilen koruması İsrail basınında da yer aldı.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız.

Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Andreas Romberg'in Opus 41 1 numaralı mi minör flüt, keman, 2 viyola ve violonsel için beşlisinden bölümler sunduk. Ardingello Oda Müziği Topluluğu seslendirdi.

Luise Adolfa Lebonu'nun Opus 15 Re Minör Piyanolu Üçlüsü'nden bölümler dinlediniz. Barlek Nizyol, Deniz Severin ve Tatiana Korsunskaya Üçlüsü seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Vural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Semahat Şallı ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşçakalın.

Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle, zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

0: Klasik müzikle dünya turu. Programı hazırlayan Rabia Taşaltı.
1: Günaydın sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu yapımı Klasik Müzikle Dünya Turu'nda sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızı Rus müzik tarihinin iki güçlü ismine ayırdık. İlki Rus romantizminin son büyük temsilcisi Sergei Rahmaninov ve 20. yüzyılın çalkantılı tarihini müziğiyle tanıklık eden Dmitri Shostakovich. Rusya yolculuğu

Kitabımızın üçüncü bölümü Sergey Rahmaninov'la başlıyor. Rahmaninov, 1873 yılında Rus tarihinin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Novgorod yakınlarındaki Semyonov'da dünyaya gelmiş, doğal güzelliklerin ve köklü Ortodoks geleneğinin olduğu bu ortamda büyümüştür. Orta Çağ'dan beri kiliseleri, manastırları ve kültürel mirasıyla Rusya tarihinde önemli bir yere sahip olan Novgorod'un tarihi, dinginliği ve manevi atmosferi Rahmaninov'un eserlerinde izler bırakmış, bestecinin müzikal kimliğini şekillendirmiştir. 19. yüzyılın sonlarında Rusya, bir yandan Tolstoy, Dostoyevski, Çehov ve Çaykovski gibi büyük sanatçıların eserleriyle dünyanın önde gelen kültür merkezlerinden biri olmayı sürdürürken, diğer yandan toplumsal huzursuzlukların ve siyasal dönüşümlerin giderek arttığı bir sürece girer. 1905 devrimi, 1. Dünya Savaşı ve ardından gelen 1917 devrimi, yalnızca devlet düzenini değil, sanat dünyasını da kökten değiştirir. Rahmaninov bu çalkantılı dönemin tanıklarından biridir. Ekim devriminden sonra ailesiyle birlikte ülkesinden ayrılmak zorunda kalsa da, yaşadığı kayıplar, belirsizlikler ve ülkesine duyduğu özlem, müziğinin en belirgin özellikleri haline gelir. Rahmaninov bu büyük tarihsel kırılmalardan önce de bir dönüm noktası yaşamıştır. Konservatuvar yıllarında Do diyez minör prelüt ve Aleko operasıyla dikkatleri üzerine toplayan besteci, 1897'de 1. Senfoninin başarısız ilk seslendirilişi nedeniyle ağır bir bunalıma sürüklenir, uzun süre beste yapamaz. Psikiyatrist Nikolay Dal'ın uyguladığı tedaviyle özgüveni yerine gelen ve yeniden beste yapmaya başlayan sanatçı, 1900-1901 yıllarında Opus 18 2 numaralı Do minör piyano konçertosunu besteler. Doktoru Nikolay Dal'a ithaf ettiği konçerto, yalnızca Rahmaninov'un kariyerindeki dönüm noktası değil, aynı zamanda romantik piyano repertuarının sevilen yapıtlarından biridir. Şimdi sizlere bu eseri sunuyoruz. Seiji Ozawa yönetimindeki Boston Senfoni Orkestrası eşliğinde piyanist Christian Zimmermann seslendiriyor. Eserin bölümleri Moderato, Adagio Sostenuto, Allegro Scherzando.

Joe yönetimindeki Boston Senfoni Orkestrası eşliğinde piyanist Christian Zimmerman seslendirdi. Dmitri Shostakovich, yakın tarihin en büyük kırılmalarına tanıklık eden bestecilerden biridir. 1906 yılında Rusya'nın kültür başkenti St. Petersburg'da dünyaya gelen besteci, büyük sarayları, Neva Nehri boyunca uzanan tarihi yapılarıyla, opera ve konser salonlarıyla, yüzyıllar boyunca Avrupa'nın en görkemli şehirlerinden biri olan bu şehirde yetişmiştir. Çaykovski, Rimski-Korsakov ve Glazunov gibi bestecilerin izlerini taşıyan Rus sanatının kalbi St. Petersburg, Shostakovich'in sanatsal kişiliğinin oluşmasında önemli rol oynamıştır. Çarlık Rusyası'nın son yıllarına, 1917 devrimine, devrimin ardından kurulan Sovyetler Birliği'ne, Stalin döneminin baskıcı rejimine, İkinci Dünya Savaşı'nın yıkımına ve Soğuk Savaş yıllarına tanık olan Shostakovich'in müziği, umutla korku, cesaretle kaygı, bireysel ifadeyle siyasi baskı arasında gidip gelir. Shostakovich'in yaşamı boyunca sanatla siyaset arasındaki gerilim eksik olmamıştır. Özellikle Stalin döneminde eserleri zaman zaman resmi çevrelerce sert biçimde eleştirilmiş, kariyeri ve hatta yaşamı tehlikeye girmiştir. Buna rağmen müziğinden ödün vermemiş, duygularını çoğu zaman semboller ve ince müzikal göndermelerle ifade etmiştir. Bu nedenle eserleri yalnızca estetik değerleriyle değil, insanın özgürlüğünü, direncini ve yaşama tutunma çabasını anlatan güçlü belgeler olarak da kabul edilir. Bunun en etkileyici örneklerinden biri 1947-1948 yıllarında bestelediği Opus 77 1 numaralı La Minör Keman Konçertosu'dur. Stalin dönemindeki baskılar nedeniyle yıllarca seslendirilemeyen eser, ancak 1955 yılında kemancı David Oistrakh tarafından ilk kez dinleyiciyle buluşabilmiştir. Konçertonun 3. bölümü olan Passacaglia, ağır ve görkemli yürüyüşüyle derin bir iç hesaplaşmayı yansıtır. Şimdi sizlere konçertonun bu bölümünü sunuyoruz. Dimitri Mitropoulos yönetimindeki New York Filarmoni Orkestrası eşliğinde David Oistrakh seslendiriyor.

Dimitri Şostakoviç'in Opus 77 1 numaralı La Minör Keman Konçertosu'ndan Passacaglia bölümünü dinlediniz. Dimitri Mitropoulos yönetimindeki New York Filarmoni Orkestrası eşliğinde David Oistrakh seslendirdi. Dimitri Şostakoviç 1934 yılında bestelediği 1 numaralı caz süitiyle dönemin popüler dans müziği ve caz üslubunu kendine özgü klasik müzik diliyle bir araya getirmiştir. Sovyetler Birliği'nde caz, batıdaki anlamıyla özgür doğaçlamaya dayanan bir müzik türü olmaktan çok, dans orkestralarının seslendirdiği hafif ve eğlenceli müzikleri ifade eder. Bu nedenle bestecinin caz süitleri, Amerikan cazından çok tiyatro ve

0: Dimitri Shostakovich'in bir numaralı caz suitinden birinci valsini dinlediniz. Dimitri Yablonski yönetiminde Rus Ulusal Senfoni Orkestrası seslendirdi. Sergei Rachmaninov ve Dimitri Shostakovich'in eserleri eşliğindeki Rusya turumuzun 3. bölümü burada sona erdi. Haftaya aynı gün ve saatte Rusya'daki yolculuğumuz Sergei Prokofiev'in eserleri eşliğinde devam edecek. Klasik müzikle dünya turunda yeniden birlikte olmak dileğiyle ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür ve spikeriniz ben Hakan Çalışkan, hepinize sağlıklı ve huzurlu bir gün diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Klasik müzikle dünya turu. Programı hazırlayan Rabia Taşaltı.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yok.

diye bir yerden duymuştum dediğimiz parçaların varoluş hikayelerine kulak veriyoruz. Orijinal Derya Özsoy'un sunumuyla her salı saat 21'de TRT Radyo 3'te.

0: Dünya sahne ve stüdyolarından.
1: Dünya sahne ve stüdyolarından programına hoş geldiniz. Ben programı hazırlayan ve sunan Ozan Binici. 1981 yılında Çin'in Chengdu kentinde doğan Ning Feng keman eğitimine küçük yaşta başladı. Öğrenimini Avrupa'da sürdüren sanatçı, Londra'da Kraliyet Müzik Akademisi ile Berlin'deki Hans Eisler Müzik Yüksekokulu'nda eğitim gördü. 2005 yılında Michael Hill Uluslararası Keman Yarışması'nı kazanması sanatçının kariyerinde önemli bir yer tutar. Feng, Queen Elizabeth ve Joseph Joachim gibi saygın keman yarışmalarında önemli dereceler elde ederek adından övgüyle söz ettiren bir isim. Çinli kemancı, virtüöziteyi bir gösteriş unsuru haline getirmeden, müziğin zarafetini ve şeffaf dokusunu ön plana çıkaran, dengeli, incelikli ve tarihsel üsluba duyarlı yorumlarıyla tanınmakta. Ning Feng'in Wolfgang Amadeus Mozart'ın tüm keman konçertolarını içeren ve 2 CD'den oluşan albüm dizisi 26 Haziran'da Chanel Classics etiketi altında yayınlandı. Sanatçı bu döngüde Mozart'ın 5 keman konçertosunun yanı sıra Avusturyalı bestecinin keman ve orkestra için yazdığı seçkin eserlere de yer veriyor. Albümde Feng'e Su Yan Kan ve Susanna von Gottzeit liderliğindeki Kamer Akademi Postam eşlik etmekte. Bu albümden bir kayda kulak veriyoruz. Sanatçılar, Wolfgang Amadeus Mozart'ın 216 köhel sayılı 3. keman konçertosunu yorumluyor. Eser 3 bölümden oluşmakta. 1. bölüm Allegro, 2. bölüm Adagio, 3. bölüm Rondo Allegro.

Kutsait liderliğindeki Kamer Akademi Postam eşlik etti. Sanatçılar Avusturyalı bestecinin 216 köhel sayılı 3. keman konçertosunu seslendirdi. Ning Feng solo keman yazınının yalnızca bir virtüözlük gösterisi olmadığını, kemanın tek başına adeta birden fazla sesi ve renk dünyasını taşıyabileceğini söylüyor. Zarafet ile teknik ustalığı kusursuz bir dengede buluşturan bir yapıta, keman enstrümanının dünyasında bambaşka bir renk kazanan bir esere kulak veriyoruz. Ning Feng, İspanyol besteci Francisco Tárrega'nın dilimize Elhamra anıları olarak çevirebileceğimiz eserini seslendiriyor.

Neng Feng yorumuyla dinledik. Çinli kemancı, İspanyol besteci Francesco Tárrega'nın dilimize Elhamra anıları olarak çevirebileceğimiz eserini seslendirdi. Montreal Senfoni Orkestrası'nın baş kemancısı Andrew Van ile 2015 yılında düzenlenen uluslararası Frédéric Chopin piyano yarışmasında gümüş madalya kazanan Charles Richard Hamill'ın Johannes Brahms'ın keman ve piyano sonatlarına yer verdiği son albümü, İki sanatçının 10 yılı aşkın

aşkın süredir sürdürdüğü işbirliğini ve geliştirdikleri ortak müzikal dili pekiştirmekte. Sanatçıların, bestecinin müzikal diline olan hakimiyeti yorum geleneği içinde referans kabul edilmekte. Bu albümden bir kayda kulak veriyoruz. Andrew Fan ve Charles Richard Hamill'ın ikilisi Brahms'ın Opus 78 birinci keman sonatını seslendiriyor. Eser 3 bölümden oluşmakta. Birinci bölüm Vivace Manon Troppo, ikinci bölüm Adagio, üçüncü bölüm Allegro Molto Moderato.

0: Andrew Van ve Charles Richard Hamill'ın ikilisinin Johannes Brahms'ın keman ve piyano sonatlarına yer verdiği son albümünden bir kayda kulak verdik. Sanatçılar, Alman bestecinin Opus 78 birinci keman sonatını seslendirdi. Bir Dünya Sahne ve Stüdyolarından programının daha sonuna geldik. Teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu, ses kayıtta Semaat Şallı ve ben Ozan Binici mutlu bir gün geçirmenizi dileriz. Esen kalın.
1: Dünya Sahne ve Stüdyolarından.

Merhaba değerli dinleyenler. Klasik müziğin büyülü evreninde saklı güzelliklerle buluştuğumuz yolculuğun bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. İlk durağımız Finlandiya ve konuğumuz Robert Kajanus. Sibelius'tan önce yaşayan çoğu Finlandiyalı besteci gibi Kajanus da büyük senfoni ustasının gölgesinde kalmış ve müziği nadiren icra edilmiş sanatçılardan. Robert Kajanus 1856 yılında Helsinki'de doğmuş ve çağın hemen her İskandinav müzisyeni gibi gelişme döneminin bir bölümünü Leipzig'te geçirmiştir. Fin müziğine büyük katkı yapan Helsinki Orkestra Derneği'ni kurmuş, Stravinsky, Ravel ve Hindemith gibi bestecileri Finlandiya dinleyicisine tanıtmıştır. Romantik üslubu benimsediği müziğinde ulusal motiflere yer veren Kajanus'un Finlandiya Rapsodisi'ni dinliyoruz.

0: Robert Kajanus'un Finlandiya Rapsodisi'ni Osmo Vanska yönetimindeki Lahti Senfoni Orkestrası'ndan dinledik.
1: TRT Radyo 3.
0: 1864-1932 yılları arasında yaşayan İskoç asıllı Alman besteci Eugen Dalbert, Glasgow'da dünyaya gelmiş, yeteneği erken yaşta fark edilen sanatçı, İngiltere'de öğrenim gördüğü sırada Bach'ın piyano transkripsiyonlarıyla ilgi çekmiştir. Kazandığı bursla eğitimini Viyana'da sürdüren Dalbert, Alman kültürü ve müziğine duyduğu yakınlık nedeniyle bir süre sonra Almanya'ya yerleşerek Franz Liszt'in öğrencisi olmuştur. Kariyerine konser piyanistliğiyle devam eden, bir yandan da beste yapan Dalbert, 21 opera, çok sayıda piyano parçası, kantatlar, orkestra ve oda müzikleri yazmıştır. 1907'de Berlin'deki Hochschule für Musik'in direktörü olan ve Almanya'daki müzik eğitimine önemli katkılar yapan besteci, Weimar Sarayı'nın kapelmeisterlik görevini de üstlenmiştir. Eugen Dalbert'ın piyanoya odaklı kariyerinde opera ve vokal yapıtlara imza atması ilgi çekicidir. Biyografi yazarı Hugh MacDonald'a göre, orkestra dili Wagner'i hatırlatsa da İtalyan Verismo geleneğiyle Alman operası arasında köprü kurmuştu. Sarsılmaz bir dramatik anlatıma ve bunu dışa vuracak senfonik tekniklerin tümüne sahipti. Böylelikle pek çok tarzda başarı elde edebildi. Eugen Dalbert'ın piyanist-besteci kimliğinin gölgesinde kalmış vokal yapıtlardan Küçük Deniz Kızı kantatına yer vereceğiz. Eserin dünya premieri kaydı 2014 yılında yapılmış. Dinliyoruz.

0: Radyo 3.
1: İskoç asıllı Alman besteci Eugene Dalbert'ın Küçük Deniz Kızı başlıklı kantatını soprano Victoria Kaminskaite'ye Jun Marki yönetimindeki MDR Leipzig Radyo Senfoni Orkestrası'nın eşliğiyle dinledik. Saklı notalar 1889-1960 yılları arasında yaşayan, yüzlerce şarkı ve 60'a yakın sahne müziği yazan İspanyol besteci José Padilla Sánchez'le devam ediyor. Princesita ve La Bien Armada zarzuelasından Dale Cue şarkısı sizlerle.

Jose Padilla Sanchez'in Princesita başlıklı şarkısı ve La Bien Armada zarzuelasından Korolu Dalekue bölümünü dinledik. Solistler Juan Diego Flores, piyanist Vincenzo Scalera, Teatro La Zarzuela Korosu ve Madrid Comunidad Orkestrası'ydı. Saklı notalarda günümüze uzanıyor ve çağdaş klasik müziğin uzak doğu egzotizminde filizlenen sesi Gegan Ru'yu konuk ediyoruz. 1954 Şangay doğumlu sanatçı, Çin'in ilk avantgard bestecisi olarak tanımlanmakta. Kültür devrimi sırasındaki çocukluğu Chongming Adası'nda geçen Ru, Şangay Konservatuvarı'nda keman eğitimi almış ve bu yıllarda geliştirmeye başladığı kompozisyon stili ülkesinde fazla ilgi görmemiştir. 1983 yılında Columbia Üniversitesi'nden davet alarak doktorasını tamamlayan Gan Ru, profesör unvanı taşıdığı fakültenin müzik bölümünde ders veriyor ve beste çalışmalarını sürdürüyor. Sanatçının geleneksel Çin sesleri ve stillerinin Amerikan modernizmiyle buluştuğu, yaratıcı, göz alıcı bir karışım olarak değerlendirilen yapıtlarından Kelebek Uvertürünü dinliyoruz.

0: Radyo 3.
1: Çinli besteci Gegan Ruh'un Kelebek Uvertürünü Zunyuan yönetimindeki İskoç Kraliyet Ulusal

orkestrası seslendirdi. Saklı notaların bu haftaki macerasını noktalıyoruz. Hayatın müzikte saklı güzelliklerinde tekrar buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan günübirlik çalışma ziyareti için Suudi Arabistan'da. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre ziyarette önemli bir savunma anlaşmasına imza atılacak. Bu anlaşmayla Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan arasında savunma ittifakı oluşturulacak. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. 12 maddelik teklifin komisyon görüşmelerinin kısa sürede tamamlanması öngörülüyor. Teklif komisyonda kabul edildikten sonra genel kurulun gündemine gelecek. Genel kurul görüşmelerinin hafta sonu başlaması bekleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kanun teklifine ilişkin Iğdır ziyaretinde açıklama yaptı. Terör belasından kurtulma arifesindeyiz, ülkemiz için bembeyaz bir sayfa açılacaktır dedi. Bakan Gürlek, Türkiye'nin huzur ve güven noktasında hak ettiği konuma erişeceğini belirtti. Yılın 3. enflasyon tahminleri için gözler gelecek haftaya çevrildi. Merkez Bankası enflasyon raporu bilgilendirme toplantısını 13 Ağustos'ta İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirecek. İzmir Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanmak ve imar kirliliğine neden olmakla suçlanıyor. Cumhuriyet Halk Partili Kuşadası Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 3. operasyon düzenlendi. İzmir, Aydın ve Antalya'da 15 şüpheli gözaltına alındı. Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmeleri bekleniyor. Ankara'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden 8'i yakalandı. Firari 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Milli savunma sanayi her geçen gün kabiliyetlerini artırmaya devam ediyor. Aselsan ve Baykar işbirliğinde önemli bir test atışı daha başarıyla tamamlandı. Delici harp başlığına sahip Tolun P mühimmatı Akıncı TİHA'dan bırakıldı ve üzeri toprak örtülü betonarme sığınağı tam isabetle vurarak imha etti. Türkçenin dijital dünyadaki gücünü artıracak Dilbiz projesi için imzalar atıldı. Türk Dil Kurumu arşivleri Havelsan'ın Orion platformuyla analiz edilecek. İlerleyen aşamada Milli Yapay Zeka Mayın de projeye dahil olacak. Türkiye Petrolleri'nin Karadeniz'deki petrol arama faaliyetleri tüm hızıyla sürüyor. Samsun açıkları için verilen ruhsatın süresi 3 yıl daha uzatıldı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin iyi gittiğini, yakında anlaşmanın sağlanacağını düşündüğünü söyledi. Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin geçiş güzergahı konusunda İran, Umman'la anlaştığını duyurdu. Geçişlere ilişkin ön yasa tasarısı İran Meclisi'nde inceleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2028 başkanlık seçimi için hesaplar şimdiden yapılmaya başlandı. ABD Başkanı Trump'ın yardımcısı Vance'i destekleyeceği iddia edildi. Washington Post'un iddiasına göre Trump, partisinin bağışçılarıyla yaptığı kapalı toplantıda Vance'i halefi olarak düşündüğünü söyledi. Trump ise bunu konuşmak için henüz çok erken diyerek konuyu rafa kaldırdı. Tayland'da bir okulda silahlı saldırı yaşandı. Aralarında öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Saldırganın öğrenci olduğu, olayın ardından intihar ettiği bildirildi. Haberleri dinlediniz.

0: İklimlere yolculuk.
1: İklimden iklime uzanan ve günün 12. saatini tatlandıran müzikler. İstanbul Radyosu'ndaki yolculuk kılavuzunuz Gürsel Öztürk, teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz ve yapım görevlimiz Hava Avcı Bahadır'la birlikte uzak ve yakın geçmişteki müzikli anılarla tatlanan şekerli, ballı, kremalı, çikolatalı bir yolculuğa ne dersiniz sevgili dinleyiciler? İlk dakikalarımızda 51 yıl öncesine dönmeye, 1975 yılının Viyana'sında bir Wiener Konditorei'da, bir Viyana pastanesinde saat 3'ü çeyrek geçe Avusturya Klagenfurtlu Udo Jürgens'in Schlager'ini paylaşmaya, onun notalar ve liriklerle ikram edeceği kirazlı, muzlu, çikolatalı pastaları tatmaya. Ne hoş olur değil mi? Hele bir de o pastalar, o nefis pastalar kremalıysa. Aber bitte mit Sahne, lütfen kremalı olsun.

51 yıl öncesinin Viyana'sında bir Wiener Konditorei'da müzikseverlere kendi notalarıyla ve Eckhard Hachfeld'in dedikleriyle kremalı pastalar ikram ettiğinde 41 yaşındaydı Udo Jürgens. 1934'te Klagenfurt yakınındaki Schloss Ottomanach'ta Udo Bockelmann adıyla dünyaya gelmişti. Rus asıllı bir bağ bozumcuydu babası. Annesi ise Alman asıllı bir ev kadını. 1951'de kendi topluluğunu kurduktan sonra soyadını Jürgens'e dönüştürmüş, 1966'da Merzişehri diyerek ülkesi Avusturya'ya ilk Eurovision birinciliğini kazandırmıştı. 70'li yıllarda seslendirdiği şlagerlerinde Almanca pop şarkılarından biriyle de müzikseverlere az önceki gibi kremalı pastalar ısmarlamıştı. Udo Jürgens'in o pastalara sunduğu Viyana Pastanesi'nden ayrıldıktan sonra Liverpool'lu dört gence rastlıyorum 1960'lı yılların tatlı anılarında. Adları John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr. The Beatles adıyla bir araya gelen bu dört genç İstanbul Radyosu'ndan sunduğum yaşamı tatlandıran müziklerimize 1963 yılının ballı anılarıyla katılacak bir Bobby Scott ve Rick Marlowe bezgisiyle ağzımıza değil ama kulaklarımıza bir parmak bal çalacaklar. A Taste of Honey.

The Beatles'ın kulağımıza çaldığı bir parmak bal yetmedi sevgili dostlar. TRT Radyo 3'te devam eden iklimlere yolculuğumuz daha da tatlansın istiyorum. Günün 12. saatine 3 şeker kızı, Ohio'lu 3 kız kardeşi davet ediyorum. En büyükleri Christine, ortancası Dorothy, en küçükleri Phyllis. Üçü de Middletown'da doğmuşlar. 1956'da Arthur Godfrey'in Talent Scout, yetenek avcısı yarışmasında birinciliği kazanarak şöhret yoluna ilk adımlarını atmışlar. Godfrey bir albüm yapmaları için onları hemen plak stüdyosuna götürmek istemiş. Ama yarışmada söyledikleri parçadan başka şarkı bilmiyormuş bu üç genç kız. Bunun üzerine besteciler ve söz yazarları hemen kolları sıvamış, Ohio'lu kardeşler de plak kayıtları için hazırlıklara başlamışlar. 1957 yılına gelindiğinde ise sesleri plakların yivlerindeymiş, isimleri de etiketlerinde ve McGuire Sisters o plaklarından biriyle o yıl şeker tadında günler yaşatmışlar müzikseverlere. Christine, Dorothy ve Phyllis McGuire bu cuma öğlesinde de o tatlı şekerli anıları bize de yaşatacaklar ve müziklerimizi Charlie Phillips ve Odie Eccleston şeker zamanıyla tatlandıracaklar. Sugar in the morning, sugar in the evening, sugar at the supper time.

0: time, sugar time, sugar time.
1: Sabah şeker, öğlen şeker, akşam şeker ve Floridalı Bobby Goldsboro, McGuire Sisters'ın Sugar Time ile tatlanan yolculuğumuza 1968 yılından bal tadında anılar getirecek sevgili dinleyiciler. 57 yıl öncesinde 27 yaşındaydı Bobby. 1941'de Florida'nın Mariana kentinde dünyaya gelmiş ama Alabama'nın Dalton kentinde büyümüştü. 3 yıl boyunca Roy Orbison'a eşlik eden toplulukta çalmış, 58 yıl önce 1.45'likten duyulan sesi onu bir anda listelerin zirvesine taşımıştı. Bobby Goldsboro işte şimdi oradan 1968'in liste başından sesleniyor bize. 58 yıl önceki hayali Bobby Russell'ın yazıp bestelediği bal tadındaki o duygusal izgiyi söyleyerek beliriyor yolculuğumuzda. Hani...

Bugün 82 yaşında olan Bobby Goldsboro'nun 58 yıl önce seslendirdiği Honey o kadar çok sevildi ki o yıllarda birçok şarkıcının diline takıldı bu duygusal ezgi. Ülkemizde hem Sen Gidince diyerek Alpay seslendirdi Honey'i hem de Sen İstediğin adıyla Nesrin Sipahi. Bobby Russell'ın bestesini söyleyenler arasında yurttaşı Dean Martin de vardı. İtalyan asıllı Dino bu ayrılık ve özlem ezgisini bir yıl sonra 1969'da tabii özgün lirikleriyle yorumlanmıştı. Hani...

Bobby Goldsboro'dan sonra Dean Martin'in sesine ulaşan Honey, ayrılığın ve özlemin hüznüyle doluydu. Ama bu tatlı yolculukta hiçbir şey ağzımızın ve kulağımızın tadını kaçıramaz sevgili dostlar. Yalanlar bile, çünkü yalanlar da var yaşamda, hem de tatlı yalanlar. Selçuk Ural, Sezen Cumhur Önal'ın sözleriyle tatlı bir yalanı anlatmıştı 1972 yılının anılarında. Türkçe uyarlamasında tatlı bir yalan dönüşmüştü ama İtalyanca aslındaysa tatlı bir kız vardı bu izgide. Joya'ydı adı.

Asıl adı Salvatore olan Agrigento Sicilya doğumlu Tonico Chiara onu nerede tanımıştı bilemiyorum ama Gioia Mia 1965 yılında onun sesini kendi notaları ve lirikleriyle İtalya'dan ülkemize ulaştırmıştı. Tonico Chiara ve Gioia Mia.

İtalya'yı. Ailesiyle birlikte Belçika'ya göçmüş, Belçikalı olmuş. Babası çalışmak üzere kömür madenlerine giderken o okulun yolunu tutmuş. Başarılı ve parlak bir öğrenciymiş ve müzik onun her şeyiymiş. İlk kez 1963'te Saint Mami ile duyulan kendine özgü, derinden gelen yumuşak sesiyle gençlerin gözdesi kısa sürede yurttaşı Rocco Granata ile birlikte Belçika'nın en ünlü İtalyan asıllı iki şarkıcısından biri olmuş. O İtalyan kökenli Belçikalı bir zamanlar ülkemizde de çok ünlüydü sevgili dostlar. Amour perdu, ton la neige, vous permettez monsieur, quand les roses, les filles du bord de mer ve si jamais diyen sesi 1964 yılında hemen her gün İstanbul, Ankara ve İzmir radyolarından duyuluyordu. Yine o yıl bestelediği ve sözlerini yazdığı bir ezgide ise hayranlarına hayranı olduğu o dönemin tatlı, güzel bir prensesini anlatıyordu. O İtalyan asıllı Belçikalı tahmin ettiğiniz gibi Salvatore Adamo'ydu. İlk kez 62 yıl önce anlattı ve az sonra yine anlatacağı prensesse o zamanki Belçika kralı Baudouin'in erkek kardeşi Prens Albert'in İtalyan asıllı eşi Prenses Paola. Sonradan Prens Albert Belçika kralı olduğu eşi de Belçika kraliçesi. Adamo içinse Dolce Paola, tatlı Paola'ydı o. La.

Bu haftaki iklimlere yolculuğumuza 1970'li yıllardan seslenen Udo Jürgens, 1950'lerde rastladığımız McGuire Sisters dışında Beatles, Bobby Goldsboro, Tony Cucchiara ve Salvatore Adamo'yla 60'lı yılların tatlı anılarını yaşadık sevgili dostlar. Ne dersiniz, yine o yıllarda kalalım mı? İklimlere yolculuğumuz bu kez İskoçyalı Mary MacDonald McLaughlin Lowry'nin müzik dünyasındaki adıyla Lulu'nun, bizim horoz şekeri dediğimiz o çubuklu şekeriyle lollipopla tatlandıralım mı? Öyle bir lollipop ki kendi gibi tatlı bir delikanlıyla özdeşleşmiş, bir Johnny Roberts ve Maurice Levy ezgisiyle Lulu'nun sesinde nasıl mı dile gelmiş? My boy lollipop, you make my heart go giddy up, you are sweet as candy, you're my sugar dandy, my boy lollipop.

İskoçyalı Lulu'nun 1965 yılının tatlı anılarında Lollipop'la özdeşleşen tatlı bir sevgilisi varsa, Zafer Banu Hülya üçlüsünün de Çikolata adında sevgilileri vardı 1974 yılının İstanbul'unda. Müzisyen ve düzenlemeci Zafer Dilek'le ikisi de İstanbul Belediyesi Şehir Konservatuvarı Opera Şan bölümünü bitiren iki kız kardeşten. Konservatuvar sonrası profesyonel müzik yaşamına başlayan Alto Banu Kırbağ ile İstanbul Devlet Operası'na katılan Soprano Hülya Kırbağ'dan oluşuyordu bu üçlü. 1969'da kaydettikleri Vefasız onların ilk 45'liği oldu. Bu üçlüyü 1974 yılında mikrofona getirense bir Talat Kunter bestesiydi. Gel bana çikolata sevgilim, ben seni sevdikçe severim.

Yılların içinden geçen tatlı yolculuğumuza 1974 yılından Çikolata Sevgilimi getirdi İstanbullu Zafer Banu Hülya Üçlüsü. Ve İstanbul Radyosu'ndan sunduğum iklimlere yolculuğumuza şimdi de 1966 yılının Almanya'sından gelen bir gönderi. Tatlının tatlısı meyveler. Gönderense Avusturyalı Peter Alexander Ferdinand Maximilian Neumayer. 1926'da Viyana'da dünyaya gelen şarkıcı profesyonel müzik yaşamına adım attığında Ferdinand Maximilian Neumayer'i kimlik belgesinde bırakarak kısaca Peter Alexander olacaktı sevgili dostlar. Yalnız bir şarkıcı değildi Viyanalı Peter. Bir oyuncu, bir komedyen, bir animatör aynı zamanda. 1950'lerden 70'lere Alman müzik, sinema ve sahne dünyasının en parlak yıldızları arasında. 60 yıl öncesine baktığımda Kopenhag doğumlu Molina ile yan yana şarkı söylerken görüyorum onu. Bakmayın siz Olivia'nın Danimarka'da doğduğuna. Annesi Alman, babası ise Meksikalı. Chiapaslı bir müzisyen olan babasının ülkesinden Flensburglu bir dansçı olan annesinin ülkesine geldiğinde yıl 1966, Olivia da o sırada 20 yaşındaydı. 14 yaşından başlayarak Acapulco ve Ciudad de México'daki gece kulüplerinden yükselen sesi bundan böyle Berlin ve Münih'teki kulüpler ve plak stüdyolarından yankılanacaktı. Ve yarı Alman yarı Meksikalı Olivia Molina, Almanya'ya gönderilen meyveleri de o yıl Avusturyalı Peter Alexander'le birlikte tatmıştı. Die süßesten Früchte fressen nur die großen Tiere.

Die Süßesten, Früchte fressen nur die großen Tiere. Entatlı meyveleri en iri hayvanlar yer diye çevirebileceğimiz bu ezginin adı Türkçe'de armudun iyisini diye başlayan bir deyişin Almanca'daki söz düşümü bir bakıma. Peter Alexander ile Olivia Molina 1966'da söylemişlerdi ama İtalyan Adonilla Pizzi bu Rastrelli Panseri Mascheroli ezgisini onlardan çok daha önce seslendirmişti. Ne zaman ve nerede mi? 1952'de ve o yıl ikincisi düzenlenen Sanremo Festivali'nde. Yarışmada ilk 3 dereceyi de 33 yaşındaki Bolonyalı Nila Pizzi'nin söylediği canzoneler kazanmış, Vola Colomba birinci, Una Donna Prega üçüncü olurken, Peter Alexander ve Olivia Molina'dan Almanca sözlerle dinlediğimiz ezgi ise ikinci sırada yer almıştı. Tabii sözleri Almanca değil İtalyancaydı. Peter ve Olivia'nın dilindeki gibi en tatlı meyvelerden değil de boy atmış gelinciklerin arasında kısacık kalan küçük bir ördek yavrusundan söz ediyordu. Papaveri e papere.

Uzun uzun gelincikler arasında dolaşırken onların yaydığı haşhaş kokusuyla başı dönüp kendinden geçen küçük ördek yavrusu 1952 yılının San Remo'sunda kalıyor. Bal tadındaki kan kırmızı kirazlar beni yeniden 1960'lı yılların tatlı anılarına döndürüyor. Uzaktan, Atlantik'in öte yakasından gönderilmiş bu kirazlar. New York Brooklynli Neil Diamond, 1966 yılında 25 yaşındayken kendi notalarında yetiştirmiş onları. Sonra da kendi yazdığı liriklerle beslemiş, müzikseverlere de kendi sesiyle ikram etmiş. Tıpkı şu anda bizlere ikram edeceği gibi. Neil Diamond ve Cherry Cherry.

Neil Diamond'ın kirazlarından sonra biraz da nane şekeri tadalım mı sevgili dinleyiciler? Öyle bir nane şekeri ki tadına doyum olmaz. Hele onu Amerikalı Henry Glover'ın notaları ve Alman Ernst Bader'in sözleriyle 1962 yılının Almanya'sından iklimlere yolculuğumuzu tatlandıran müziklerimize Caterina Valente, abi Silvio Francesco'nun vokali ve gitarı eşliğinde getirirse insan kendini Twist'in deli dolu kıvrak ritmine kaptırır, bir an bile yerinde duramaz. Peppermint Twist.

Hem içimizi ferahlattı hem de biraz da bizi yordu Caterina Valente ile ağabeyi Silvio Francesco'nun twistli nane şekeri. Bu yorgunluk üzerine şöyle şekerli bir kahve iyi gider değil mi? Bu şekerli kahveyi ikram edenlerse esmer şeker misali iki İspanyol kızı. Tony ve Encama Salazar adında iki kız kardeş onlar. Kendilerine esmer şeker anlamına gelen Azúcar Moreno adını yakıştırmışlar. Ve Azúcar Moreno, o iki esmer şeker 1993 yılının Latin ikliminde mis kokulu kahve çekirdeklerini çıtır çıtır, fıkır fıkır eskiden kalma kahve değirmeninde çekecek, çekerken de iki Venezuelalı'nın. Besteci José Manso'yla dayısı Hugo Blanco'nun notaları ve sözcükleriyle bize o kahve değirmeninin 1958 yılından dillerine ve seslerine ulaşan şarkısını sunacaklar. Moliendo Café.

İstanbul'dan ve İstanbul Radyosu'ndan hepinize müziklerle tatlanan sevgiler. Yolculuk kılavuzunuz Gürsel Öztürk, teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz ve yapım görevlimiz Havva Avcı Bahadır'la birlikte sizleri önümüzdeki hafta yine bizlerle buluşmaya çağırıyorum sevgili dinleyiciler. Hoşça kalın, radyosuz ve müziksiz kalmayın.

Değerli Radyo 3 dinleyenleri, müzik ve ona ait, ona anlamlar yükleyen, tarihe mal olmuş kişi ve hikayelerle geçireceğimiz bu 60 dakikaya TRT Ankara Radyosu yapımı olan Maestro'nun günlüğüne hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Joseph Haydn'ın 12 senfoniden oluşan Londra Senfonileri dizisinin ilk iki sırasında yer alan 93 numaralı Re majör senfoni ile 94 numaralı Sürpriz başlıklı Sol majör senfonisini dinleyeceğiz. Joseph Haydn, yaşamının büyük bölümünü hizmetinde geçirdiği Prens Nikolaus Esterhazy'nin ölümünün ardından İngiltere'ye davet edilmiş, bu davet kapsamında 1791-1795 yılları arasında gerçekleştirdiği iki seyahatte Londra senfonileri olarak anılan toplam 12 senfoni yazmıştır. Bugünkü programımızda ilk olarak dinleyeceğimiz 93 numaralı senfoni, numara bakımından Londra senfonilerinin ilki olsa da bestecinin bu grup içinde bestelediği ilk eser değildir. Senfoninin ilk seslendirilişi 17 Şubat 1792 tarihinde Londra'da gerçekleştirilmiş ve eser dönemin dinleyicileri tarafından büyük bir ilgiyle karşılanmıştır. Ağır ve görkemli bir girişle başlayan senfonide orkestranın güçlü akorları dinleyiciyi büyük ve ciddi bir yapıya hazırlar. Ancak Haydn daha giriş bölümünde beklenmedik armonik yönlere ilerleyerek müziğin yalnızca törensel bir karakter taşımayacağını belli eder. Ardından başlayan hızlı bölümde ise canlı, hareketli ve melodik temalar duyulur. Haydn küçük motifleri orkestranın farklı grupları arasında dolaştırarak son derece zengin bir müzikal anlatım kurar. Ağır tempolu ikinci bölümün başındaysa tema bütün yaylılar yerine solo yaylı çalgılar tarafından seslendirilir. Böylece senfoni orkestrasının içinde sanki küçük bir oda müziği topluluğu ortaya çıkar. Sakin ve melodik tema ilerledikçe orkestranın diğer çalgıları da müziğe katılır. Bölümün huzurlu bir şekilde sona ereceği düşünülürken, fagotta duyulan güçlü ve beklenmedik pes nota dinleyiciyi bir anda bu zarif atmosferin dışına çıkarır. Haydn'ın müziğindeki mizahın önemli örneklerinden biri olan bu an, bestecinin ciddi ve incelikli bir müzik içinde bile dinleyiciye göz kırpmaktan vazgeçmediğini gösterir. Üçüncü bölüm, güçlü ritimleri ve halk danslarını hatırlatan yapısıyla canlı bir menuettir. Haydn'ın geç dönem senfonilerindeki menuetlerin, saray danslarının ölçülü ve zarif karakterinden uzaklaşarak daha güçlü, hızlı ve senfonik bir kimlik kazandığını gösteren bir örnektir. Final bölümünde ise müzik büyük bir enerjiyle ilerler. Ana tema farklı biçimlerde tekrar tekrar karşımıza çıkarken ani duraklamalar, yön değişiklikleri ve beklenmedik vurgular eserin son anına kadar dinleyicinin dikkatini canlı tutar. Şimdi Joseph Haydn'ın 93 numaralı Re majör senfonisini Leonard Bernstein yönetimindeki New York Filarmoni Orkestrası'nın yorumuyla dinleyelim.

Joseph Haydn'ın 93 numaralı Re majör senfonisini Leonard Bernstein yönetimindeki New York Filarmoni Orkestrası'nın yorumuyla dinledik. Programımızın ikinci eseri Haydn'ın en tanınmış yapıtlarından biri olan 94 numaralı Sol majör senfonisi. Sürpriz başlığıyla bilinen yapıtın ilk seslendirilişi 23 Mart 1792 tarihinde Londra'daki Hanover Square Rooms'ta gerçekleştirilmiştir. Ağır bir girişle başlayan bölümde tahta üflemeli çalgılarla yaylılar arasında kurulan diyaloglar sakin fakat merak uyandıran bir atmosfer yaratır. Ardından başlayan canlı bölümde ise hafif hareketli ve neşeli bir tema duyulur. Bu tema ilk bakışta oldukça sade görünmesine rağmen Haydn onu farklı tonal merkezlere taşıyarak ve orkestranın çeşitli çalgı grupları arasında paylaşarak geniş bir senfonik yapıya dönüştürür. Senfoniye sürpriz adını kazandıran ikinci bölümse yalın ve sakin bir temayla başlar. Yaylı çalgılar tarafından oldukça hafif seslendirilen bu melodi, neredeyse bir çocuk şarkısı kadar açık ve anlaşılırdır. Temanın tekrarlarında müzik daha da sakinleşir. Ancak dinleyicinin bu huzurlu akışa iyice alıştığı bir anda, bütün orkestranın güçlü akoruna eklenen timpaninin sert vuruşu bir anda atmosferi değiştirir. Sessizliğin ardından gelen bu ani patlama, eserin ünlü sürprizini oluşturur. Haydn'ın bu güçlü akoru, uyuyan dinleyicileri uyandırmak amacıyla yazdığı sık sık anlatılır ama bestecinin asıl hedefi muhtemelen bundan daha kapsamlıdır. Haydn'ın dönemin Londra konserlerinde kendisine yönelen büyük ilgiyi korumak, dinleyiciyi şaşırtmak ve rakip konser dizilerinden farklı bir yenilik sunmak istemiş olması daha yüksek bir ihtimaldir. Üçüncü bölüm hızlı ve güçlü bir menüettir.

Bölüm dans karakterini korumakla birlikte geniş vurguları ve belirgin ritmiyle neredeyse bir köy eğlencesini hatırlatır. Daha hafif karakterdeki trio bölümünün ardından menuete yeniden dönülür ve senfoninin canlı atmosferi sürer. Final ise son derece hareketli ve neşelidir. Yaylı çalgılarda başlayan çevik tema kısa süre içinde bütün orkestraya yayılır. Haydn temayı ani duruşlar, dinamik karşıtlıklar ve beklenmedik dönüşlerle sürekli değiştirir. Timpani bu bölümde yeniden belirginleşerek eserin parlak ve coşkulu sonuna katkıda bulunur. Şimdi Joseph Haydn'ın 94 numaralı sürpriz başlıklı Sol Majör Senfonisini Leonard Bernstein yönetimindeki New York Filarmoni Orkestrası'nın yorumuyla dinleyelim.

0: Joseph Haydn'ın 94 numaralı sürpriz başlıklı sol majör 94. senfonisini Leonard Bernstein yönetimindeki New York Filarmoni Orkestrası'nın yorumuyla dinledik. Sevgili Radyo 3 dinleyenleri, böylelikle programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Programı hazırlayan Burak Tüzün, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu, ses almada Ayşe Koyuncu ve ben Hakan Yılmaz, haftaya aynı gün ve saatte İnsana ilahi bir hediye olan müziğin hikayelerinde buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Maestro'nun günlüğü.

hangi müzikler sahnelere hayat veriyor? Vizyona giren filmler, öne çıkan haberler ve birbirinden güzel film müzikleriyle Gökçe Bilgiç'in hazırladığı Beyaz Perde'nin ritmi her cumartesi saat 20'de TRT Radyo 3'te.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak

Yorumlar, yorumcular. TRT Radyo 3'te Ahmet Makal'ın hazırladığı bir Ankara Radyosu yapımı olan Yorumlar, Yorumcular programımız başlıyor.

Sevgili dinleyiciler, Yorumlar Yorumcular'ın bugünkü programında büyük İspanyol soprano Victoria de los Angeles'i ülkesi İspanya'nın şarkılarında dinleyeceğiz.

1923 doğumlu olan Victoria de Los Angeles, müzik dünyasında 2. Dünya Savaşı sonrası yıllarda tanınmaya başladı. 1950'li ve 1960'lı yıllarda ise o artık opera dünyasının en önemli sanatçılarından biriydi. Dünyanın en önemli opera evlerinde sahneye çıkan ve kayıtlar yapan sanatçı, güzel sesi yanında duygulu, etkili söyleyişiyle özellikle İtalyan ve Fransız operalarındaki lirik karakterli rollerde başarı kazandı. 1969'da opera sahnelerinden ayrılan sanatçı, 1990'lı yılların başlarına kadar çok sık olmasa da resitaller vermeye ve plak doldurmaya devam etti. Victoria de Los Angeles'in 2005 yılında ölümünden sonra ise geride sadece anılar ve bıraktığı önemli kayıtlar kaldı.

Sevgili dinleyiciler, İspanyol kökenli şan sanatçılarının birçoğu operalar yanında ülkelerinin önemli bestecilerinin şarkı tarzında vermiş olduğu eserlere ve İspanyol halk müziği kaynaklı parçalara da ilgi duymuş, onları seslendirmiş ve kayda almışlardır. Bu önemli İspanyol sanatçılar arasında Montserrat Caballé ve Teresa Berganza da bulunmaktadır. Ancak denilebilir ki İspanyol repertuarında en başarılı olan sanatçı Victoria de los Angeles'tir. Bugünkü programımızda sanatçıyı ülkesi İspanya'nın müziğiyle anacağız.

Sevgili dinleyiciler, ulusal İspanyol müziğinin en önemli ismi olarak kabul edilen Manuel de Falla da şarkı tarzında eserler veren bestecilerden biridir. Bestecinin bu şarkıları İspanyol ulusal müziğinin zirvelerini oluşturur. De Falla bu eserlerde melodik ve ritmik açıdan İspanya'nın değişik bölgelerinin halk müziğinden etkilenmiştir. Ancak sonuçta bestecinin kişiliği tüm bu etkileri aşmakta ve bu eserler tümüyle özgün bir karakter ve kişilik kazanmaktadır. Victoria de los Angeles bugünkü programımızda önce Manuel de Falla'nın bu alandaki en tanınmış eseri olan 7 İspanyol halk şarkısını seslendirecek.

Sanatçıya ünlü İspanyol piyanist Alicia de la Rocha eşlik edecek. İspanyol Halk Müziği isimli eserin sözleri de eserlerin folklorik kökenlerini ve niteliğini yansıtacak biçimde son derecede yalın. Örneğin ilk parçanın sözleri şöyle. Dükkandaki güzel elbisenin üzerine bir leke düşmüş. Şimdi daha düşük fiyata satılabilecek, değerini kaybettiği için. Ay!

Manuel de Falla'nın 7 İspanyol halk şarkısını dinlediniz. Piyanist Alicia de la Rocha eşliğinde soprano Victoria de los Angeles seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, şimdi de İspanyol besteci Enrique Granados'un bir 18. yüzyıl İspanyol dansı olan Tonadilla tarzında bestelemiş olduğu şarkıları dinleyeceğiz. Sanatçıya piyanoda Gonzalo Soriano eşlik ediyor. Önce 3 şarkıdan oluşan Kederli Maya başlıklı diziyi dinliyoruz. Dizide aşığını kaybeden genç Maya'nın duyguları anlatılıyor. Ey acımasız ölüm, sevdiğimi insafsızca niçin aldın elimden? Tutkuyla dolu sevgimden. Onsuz yaşamak istemiyorum. Çünkü böyle yaşamak bir ölüm, bir ölüm. Bundan daha çok acı hissetmek olanaksız. Yüreğim gözyaşlarım içinde eriyor. Tanrım, sevgimi bana geri ver. Çünkü böyle yaşamak bir ölüm, bir ölüm.

İspanyol besteci Enrique Granados'un Kederli Maya başlıklı dizisindeki 3 şarkıyı dinlediniz. Eserleri piyanist Gonzalo Soriano eşliğinde soprano Victoria de los Angeles seslendirdi. Şimdi de bestecinin 9 şarkıdan oluşan Tonadilla seçkisini dinliyoruz. Sanatçı piyanist Gonzalo Soriano eşlik ediyor.

0: Granados'un 9 şarkıdan oluşan Tonadilla seçkisini piyanist Gonzalo Soriano eşliğinde soprano Victoria de los Angeles seslendirdi.
1: TRT Radyo 3.
0: Sevgili dinleyiciler, bugünkü programımızın sonunda Lorca'nın 5 şarkısını sunacağız. Evet, yanlış duymadınız. Büyük İspanyol şair Federico García Lorca'dan söz ediyoruz. 1896-1936 yılları arasında yaşayan Lorca, sadece İspanyolcanın değil, tüm dillerin gelmiş geçmiş en önemli şairlerinden biri. Aynı zamanda oyun yazarı olarak da ünlü olan Lorca, müzik alanında da özel yeteneklere sahipmiş. Piyano çalan sanatçının döneminin önde gelen İspanyol bestecilerinden Salazar ve Turina ile de tanışıklığı varmış. Bunun da ötesinde Lorca ile ünlü İspanyol besteci Manuel de Falla uzun süreli ve derin bir dostluk ilişkisini sürdürmüşler. İspanyol folkloruyla da ilgilenen sanatçı, sevdiği bazı Endülüs halk şarkılarını aynı yalınlıkla ses ve piyano için düzenlemiş. Şimdi Lorca'nın eski İspanyol şarkıları başlığını taşıyan bu dizisinden 5 şarkıyı soprano Victoria de los Angeles'ten dinleyelim. Sanatçıya piyanist Miguel Zanetti eşlik ediyor. Önce gelin el çırparak, dört katırcı ve üç yaprak isimli şarkılar.

Büyük İspanyol şairi Federico Garcia Lorca'nın üç şarkısını piyanist Miguel Zanetti eşliğinde soprano Victoria de los Angeles seslendirdi. Sanatçılar şimdi de Monleon'un Delikanlıları ve Küçük Hacılar isimli şarkıları seslendiriyorlar.

0: Federico Garcia Lorca'nın eski İspanyol şarkıları dizisinden Mon Leo'nun Delikanlıları ve Küçük Hacılar isimli şarkıları dinlediniz. Soprano Victoria de los Angeles, piyanist Miguel Zanetti eşliğinde seslendirdi.
1: TRT Radyo 3.
0: Sevgili dinleyiciler, yorumlar yorumcuların bugünkü programında büyük İspanyol soprano Victoria de los Angeles'i ülkesi İspanya'nın şarkılarında dinledik. Programı hazırlayan Ahmet Makal, sunan ben Hafize Okan ve teknik yapımda Seval Köksal, Necmiye Şahin, gelecek cuma 14-15 saatleri arasında TRT Radyo 3'te tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Müzikle ve sevgiyle kalın.

Pervane. Merhabalar. Pervane'de bugün Ağustos ayının bu ilk haftasındaki programımızda masumiyet temalı dünya şarkılarının etrafında döneceğiz. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Havva Avcı Bahadır, teknik yönetmenimiz Türkay Güner'le birlikte önümüzdeki bir saat boyunca çocukluğun saflığını, aile bağlarını ve insan ruhunun en yalın halini anlatan dünya müziği kayıtlarını dinleyeceğiz. Programa Meksika halk müziğinin önemli isimlerinden Natalia Lafourcade'ın Büyük Beyni

Sırada Gambiyalı kora sanatçısı Sona Jabardeh'in Fasiye albümünden Mama Muso parçası var. Sanatçının büyük annesine ithaf ettiği bu eser, aile bağlarının getirdiği saf sevgiyi kora tellerinin dingin sesiyle anlatıyor.

Müzikal yolculuğumuza Kamerunlu caz basçısı Richard Bona'nın Grammy'ye aday gösterilen 2006 tarihli Tiki albümünden O Sen Sen Sen şarkısıyla devam ediyoruz.

Carla Bruni'nin 2008 tarihli albümünde yer alan Salut Marin şarkısıyla devam ediyoruz. Sanatçının genç yaşta hayatını kaybeden abisinin anısına kaleme aldığı bu akustik parça, veda temasını çocuksu bir saflık ve sadelikle işliyor.

Şimdi çok kültürlü topluluk Pink Martini'nin iki farklı şarkısını peş peşe dinliyoruz. Grubun Japon şarkıcı Saori Yuki ile kaydettiği Puff the Magic Dragon ve doğanın zarafetini işleyen The Butterfly Song çocukluk günlerinin hayal dünyasını radyolarımıza getiriyor. Puff.

Sırada Fransız pop müziğinin ünlü ismi Marc Lavoine ve Cezayirli folk sanatçısı Suat Massi'nin ortak çalışması olan Paris var. İki duru sesin bir araya geldiği bu akustik şarkı, bir şehre duyulan özlemi ve masum anıları sakin bir tonda seslendiriyor.

0: Fransız sanatçı Zaz ilk albümünden La Fée şarkısıyla stüdyomuzda. Türkçe karşılığı peri olan parça, dünyanın tüm karmaşasından uzak çocuksu hayal gücünü anlatıyor.
1: Moi aussi j'ai une fée chez moi, sur les gouttières ruisselantes.

Yolculuğumuza Marta Gomez'in La Ronda şarkısıyla devam ediyoruz. Çocuk oyun melodilerinden ilham alan şarkı, gitar tınılarıyla duru bir çocukluk neşesi sunuyor.

Tarih'le kendi adını verdiği albümünden Sova şarkısını seslendirecek. Sanatçının çocukların sevgisine adadığı bu eser, yumuşak akustik altyapısıyla çocuk saflığını ve koruyuculuğunu yansıtıyor.

Yönümüzü Moritanya asıllı müzisyen Dabi Toure'nin 2004 tarihli Diam albümünden Iris şarkısına çeviriyoruz. Sanatçının yumuşak ve içten vokaliyle örülü bu şarkı radyolarınızda.

Kamerunlu ödüllü besteci ve sanatçı Blake Bessie, Kiki albümünden aynı adlı taşıyan şarkısıyla stüdyomuzda. Sanatçının çocukluk döneminde köyünde dinlediği masallardan esinlendiği eser, sade akustik bir düzenlemeye sahip.

Müzikal akışımıza Avali'nin Let Me Love You şarkısıyla devam ediyoruz. Hafif caz tınılarıyla örülü parça, insan ilişkilerindeki beklentisiz sevgi halini notalara yansıtıyor.

Final öncesinde Grammy ödüllü Gabby Moreno'nun ilk albümünden Amapola şarkısı bizlerle. Türkçe karşılığı Gelincik olan bu klasik eser, sanatçının naif vokaliyle doğanın masumiyetini anlatıyor.

Programımızın son şarkısı Yasmin Levy'nin Libertad albümünde yer alan Firuze şarkısı olacak. Hepimizin hafızasında yer eden bu zamansız eseri Levy'nin flamenco ve Orta Doğu tınılarıyla harmanlanmış yorumuyla dinleyerek yayınımızı kapatıyoruz. Pervane'de bugün masumiyetin, çocukluğa ait duru duyguların dünyasına müzik aracılığıyla ortak olduk. TRT İstanbul Radyoları'ndan programı hazırlayan ve sunan ben Havva Avcı Bahadır, teknik yönetmenimiz Türkay Güner'le birlikte hepinize keyifli bir hafta sonu dileriz. Önümüzdeki hafta aynı saatte yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: Atmosfer. Hazırlayan ve sunan Gonca Kayım.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Günün atmosferine müziğin zarif dokunuşlarıyla eşlik eden programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte klasik melodilerden modern yorumlara uzanan keyifli bir yolculuğa çıkmaya hazırız. İlk eserimiz Piotr Ilich Çaykovski'nin Opus 51 6 numaralı eseri Vals Sentimental. Bazen en çok iz bırakan melodiler en sade duygularla yazılıyor. Çaykovski de bu eserde gösterişten uzak ama kalbe kolayca dokunan bir anlatım kuruyor. Eser Abrami'nin kemanı ve Ben Palmer yönetimindeki Prag Şehir Filarmoni Orkestrası'nın yorumuyla programımızın ilk eserini dinliyoruz.

Piotr Ilich Çaykovski bestesi Opus 51, 6 numaralı Vals Sentimentali, kemanda Eser Abrami ve Şef Ben Palmer yönetimindeki Prag Şehir Filarmoni yorumuyla dinledik. Bazı melodiler ilk kez duyulduğu anda bile insana tanıdık gelir. Besteci Unique Tanzil'in Serenad adlı eserinde de ilk adım bir melodi değil bir soru oluyor. İnsanlar bu eseri dinlediğinde ne hissetsin? Serenad bu sorunun peşinden doğuyor. Belki de bu yüzden dinleyene tek bir duygu sunmuyor, herkes bu melodinin içinde kendinden bir iz buluyor. Reiche'nin kemanı ve Christian Mucellaro yönetimindeki Kraliyet Filarmoni Orkestrası yorumu sizlerle.

Unique Tanzil bestesi Serenadı, Ray Chen ve Şef Christian Mchalaru yönetimindeki Kraliyet Filarmoni Orkestrası yorumundan dinledik. Wolfgang Amadeus Mozart'ın gençlik yıllarında attığı en güçlü adımlardan biriyle birlikteyiz. Henüz 23 yaşındayken bestelediği 201 köhel sayılı 29 numaralı La Majör Senfoni'nin Allegro Molto Tempolu 1. bölümü, Paris'te yaşadığı zorlu dönemin ardından gelen yeni bir başlangıcın izlerini taşıyor. Canlı yapısıyla dikkat çeken bu bölüm, Mozart'ın olgunlaşan müzik dilini de hissettiriyor. Barry Wordsworth yönetimindeki Istropolitana Oda Orkestrası yorumuyla ilk notadan itibaren bu değişime tanıklık ediyoruz.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın 201 köhel sayılı 29 numaralı La Major Senfonisi'nin Allegro Molto Tempolu 1. bölümünü Barry Wordsworth yönetimindeki Stropolitana Oda Orkestrası yorumuyla dinledik. Bazen gökyüzüne bakmak hiçbir şey söylemeden aynı hayali paylaşmaktır. Joshua Kayan Alan Prun'un Moonlight Embrace adlı eseri de işte o eşsiz ortaklığın izini taşıyor. Bu eserde ay ışığının altında kurulan cümlelerden çok, birlikte gökyüzünü izlerken paylaşılan o dingin duyguyu hatırlatıyor. Belki de en güzel anılar konuşmaktan çok aynı gökyüzüne bakarken birikiyor. Piyanonun ilk notasıyla birlikte gecenin ışığının usulca melodilere karışımını dinliyoruz.

Joshua Kayan, Alan Prom, Moonlight Embrace adlı eserini dinledik. Bir melodiyi ilk kez nerede duyduğumuzu bazen hatırlayamayız. Ama onu duyduğumuz anda yüzümüzde beliren gülümsemeyi hiç unutmayız. Franz Liszt'in 244 eser sayılı 2 numaralı Do minör Macar Rapsodisi önce piyano için besteleniyor, daha sonra Karl Müller Berghaus'un orkestra düzenlemesiyle bambaşka bir renk kazanıyor. Yıllar içinde Tom ve Jerry'yle Looney Tunes gibi unutulmaz çizgi filmlerde de yer alan eser, pek çok kişi için klasik müzikle kurulan ilk bağlardan biri oluyor. Herbert von Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası yorumuyla bu tanıdık melodinin yeniden hayat buluşu sizlerle.

Franz Liszt bestesi 244 eser sayılı 2 numaralı Do minör Macar Rapsodisi'ni Karl Müller Berghaus düzenlemesiyle Herbert von Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası yorumundan dinledik. İyi bir dansın davet ihtiyacı yoktur. Müziği duyduğunuz anda ilk adım kendiliğinden gelir. Vittoria Monti'nin Çardaşı tam da bu duyguyu yaşatıyor. Macaristan'ın geleneksel halk dansından ilham alan eser, ağır bir başlangıcın ardından temposunu giderek yükseltiyor. Her yeni bölümde biraz daha cesur, biraz daha neşeli bir hal alıyor ve dinleyicisini de bu coşkunun içine davet ediyor. Dinleyeceğimiz London Concertant yorumuyla sözü müziğe bırakıyoruz sevgili dinleyenler.

Vittorio Monti bestesi Çardaşı, Shiris Gritis yönetimindeki İngiliz Oda Topluluğu London Concertat yorumuyla dinledik. Her hikayenin içinde yeniden başlamak istediğimiz bir an vardır. Coldplay'in hafızalara kazılan The Scientist adlı eseri, en başa dönme isteğini ve söylenemeyen duyguları anlatıyor. Brooklyn Dio ise bu tanıdık hikayeyi keman ve piyanonun zarif uyumuyla bambaşka bir anlatıma dönüştürüyor. Şimdi bu tanıdık melodi sizlerle.

Coldplay bestesi Scientist adlı eseri Broglie Dio'nun keman ve piyano yorumuyla dinledik. Gerçek sevgi bazen tek bir bakışta anlatılır, kelimelere ihtiyaç duymaz. Aram Açaturyan'ın Spartaküs Balesi suitindeki Spartaküs ve Frigya'nın adagiosu, özgürlük mücadelesinin gölgesinde filizlenen büyük bir aşkı anlatıyor. Bu unutulmaz melodi, iki insanın birbirine duyduğu bağlılığı, en güçlü duyguların bile ne kadar zarif anlatılabileceğini hatırlatıyor. Stanley Black yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası yorumuyla bu kez aşkın en sessiz ama en derin haline tanıklık ediyoruz.

Aram Haçaturyan bestesi Spartaküs Bale Suite'inden Spartaküs ve Frigya'nın Adagio'su bölümünü Stanley Black yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası yorumuyla dinledik. Christina Perry'nin hafızalara kazınan A Thousand Years adlı eseriyle programımızın sonuna geliyoruz. İlk kez Twilight serisinin unutulmaz sahneleriyle geniş kitlelere ulaşan bu melodi, yıllar geçse de sevgiyi, sadakati ve bekleyişi aynı içtenlikle anlatmaya devam ediyor. Sophie Moser'ın kemanı ve Katya Hu'nun piyanosu eşliğinde bu zarif yorum programımıza dingin bir kapanış sunuyor. Dinliyoruz.

0: Christina Peri bestesi A Thousand Years adlı eseri Sophie Moser'ın kemanı ve Cathy Hu'nun piyano yorumuyla dinledik. Müziğin büyülü dünyasında birlikte yaptığımız bir yolculuğun daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Kulaklarınızda yankılanan notalar ruhunuza dokunduysa ne mutlu bize. Bir sonraki buluşmamıza kadar müziğin tınılarının hayatınıza eşlik etmesi dileklerimizle ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür ile birlikte haftaya tekrar aynı saatte atmosferde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Atmosfer. Hazırlayan ve sunan Gonca Kayım.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Savunma Anlaşması imzalandı. Anlaşmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif imza attı. Anlaşmaya göre 3 ülkeden birine yapılan saldırı 3 ülkeye birden yapılmış sayılacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, anlaşmanın tarihi bir adım olduğunu vurguladı. Anlaşma bölgemizde barış ve istikrarın korunmasına önemli katkılar sağlayacak, dedi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülüyor. 12 maddelik teklif komisyon görüşmelerinin ardından genel kurul gündemine gelecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kanun teklifine ilişkin terör belasından kurtulma arifesindeyiz, ülkemiz için bembeyaz bir sayfa açılacaktır, dedi. Bakan Gürlek, Türkiye'nin huzur ve güven noktasında hak ettiği konuma erişeceğini belirtti. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Vekili Efkan Ala, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin gerekli mekanizmaları içerdiğini söyledi. Geldiğimiz nokta şudur, Türkiye terörü bitiriyor, dedi. Terör örgütünün tasfiyesi ve silahların teslimine yönelik tespit ve tescil sürecini devlet kurumlarının yürüteceğini vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sinop'ta 6 kamu binasını hizmete açtı. Toplamda 525 milyon liralık yatırımın açılışında güçlü Türkiye vurgusu yaptı. Terör, uyuşturucu ve organize suç örgütleriyle mücadele mesajı verdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yuma

Farklı besicilikte kullanılacak güvenli elektronik küpe izleme sistemi projesini Kars'ta başlattı. 17 milyondan fazla büyükbaş hayvanın dijital bir kimlikle takip edileceğini söyledi. Bakan Yumaklı, üreticinin işini kolaylaştıracak sistemle tüketicinin de güvenilir gıdaya ulaşacağına vurgu yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da Bahçeli Evler Sosyal Hizmet Kampüsü Yeni Hizmet Birimleri ve Sosyal Donatılar açılış programında konuştu. Aileyi merkeze alan bir anlayışla çocukların yanlarında olmaya gayret ettiklerini söyledi. Bakan Göktaş, hayallerini gerçekleştirme fırsatı bulan her çocuğun Türkiye yüzyılının güçlü yarınlarını inşa edeceğini söyledi. Milli savunma sanayi her geçen gün kabiliyetini artırmaya devam ediyor. Aselsan ve Baykar işbirliğinde önemli bir test atışı daha başarıyla tamamlandı. Delici Harp başlığına sahip Tolun P mühimmatı Akıncı TİHA'dan bırakıldı ve üzeri 2 metre toprak örtülü 50 santimetrelik betonerme sığınağa deldi ve içeride patlayarak sığınağı imha etti. Kuşadası Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 3. operasyon düzenlendi. İzmir, Aydın ve Antalya'da 15 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı avukat Ezgi Tezcan Yaşar ve damadı Umut Yaşar da yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin iyi gittiğini, yakında anlaşmanın sağlanacağını düşündüğünü söyledi. Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin geçiş güzergahı konusunda İran, Umman'la anlaştığını duyurdu. Geçişlere ilişkin ön yasa tasarısı İran Meclisi'nde inceleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2028 başkanlık seçimi için hesaplar şimdiden yapılmaya başladı. ABD Başkanı Trump'ın yardımcısı Vance'i destekleyeceği iddia edildi. Washington Post'un iddiasına göre Trump, partisinin bağışçılarıyla yaptığı kapalı toplantıda Vance'i halefi olarak düşündüğünü söyledi. Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'nın farklı noktalarına yaptığı saldırılarda 57 Filistinliyi yaraladı, çok sayıda Filistinliyi de alıkoydu. Gazze şeridinde de sivil savunma ekipleri, katil İsrail'in saldırılarında yıkılan binaların enkazında yaklaşık 170 cenazenin daha bulunduğunu duyurdu. Haberleri dinlediniz.

İleri frekans. İleri frekanstan modern metalin izini süren tüm dinleyicilerimize mutlu akşamlar. Programımızın ilk durağında Kuzey coğrafyasının karanlık ve melankolik ruhunu modern tınılarla armağanlayan İsveçli topluluk Alt var. Grubun son albümünden seçtiğimiz Snowblind, TRT Radyo 3 frekanslarında.

İleri frekans modern metalin fütüristik atmosferiyle derinleşiyor. Sıradaki konuğumuz Fransa merkezli tek kişilik müzik projesi No Out. 2020 tarihli albümün öne çıkan çalışmalarından biri olan Terminal şimdi radyonuzda.

Programımıza sert rifflerle atmosferik dokuları kusursuz bir dengede buluşturan İspanyol topluluk Decibels'la devam ediyoruz. 2024 tarihli albümlerinin isim parçasıyla beraberiz şimdi, Convergence.

Rotamızı Almanya'nın Bremen kentine çeviriyor ve sahneyi modern metalin üretken dehalarından Neo'ya bırakıyoruz. Müzisyenin Daybreak adlı çalışması TRT Radyo 3 frekanslarında sizlerle.

Sırada progresif metal, math rock ve post hardcore elementlerini başarıyla harmanlayan, progresif dünyasında büyük heyecan yaratan Amerikalı topluluk Satyr var. Grubun etkileyici çalışması Picayune şimdi ileri frekansta.

İleri frekans parçalarında kurduğu sinematik dokuyla öne çıkan enstrümantal proje Imbuesens'la devam ediyor. Almanca'da uzaklara duyulan özlem anlamına gelen Fenway radyonuzda.

Avustralya'nın progresif rock ve metal sahnesine yön veren vizyoner ekiplerinden Opus of a Mansion, 2014 yılında yayımladıkları albümlerinin açılış parçasıyla bizlerle. Are You Painted Obscurity?

İleri Frekans'ın son konuğu Norveç progresif metal sahnesinin en güçlü kalelerinden biri olan Rendezvous Point. Grubun iki bölümlük görkemli The Conclusion seremonisine şahitlik ederek bugünkü yayınımızı noktalayacağız. Programımızı hazırlayan Arzu Şeran, teknik yönetmenimiz Türkay Güner ve sunucunuz ben Kerem Demircioğlu. Hepinize keyifli bir akşam diliyoruz. Hoşça kalın.

80'ler ve 90'lar. Bir saat boyunca plaklardan kasetlere, Walkman'den CD'ye uzanan renkli bir yolculuk sizleri bekliyor. Pop Durak, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından başlıyor. Açılışta İngiliz rock grubu Manfred Mann. Takvimler 1964 yılında. Canlı davullar, ritim ve bas gitar, piyano ve armonika dokunuşlarıyla dans ettiren The Exciters cover'ı Duva Didi Didi. Şarkının Manfred Mann yorumuyla hem İngiltere hem de Amerika'da Billboard listelerinde bir numara olduğunu da hatırlatalım ve sözü müziğe bırakalım. Pop Durak. There she was, just a woman.

pop durak nostalji turunda art arda cover versiyonlar var. Soul ve R&B müzik yıldızı Al Green'in 1971 yılında çıkan ve bir numara olan klasiği Let's Stay Together. Orijinali kadar büyük ticari başarı elde edemese de şarkıyı 1973 yılında seslendiren ve beğeni toplayan isim Margie Joseph.

1974 yılında Carl Douglas'ın başlattığı Kung Fu modasını takip eden Fransız prodüktör Bernard Esterdy ve onun projesi Banzai buradaydı. Chinese Kung Fu dinledik. 80'lere bir şarkı uzaktayken Mola 1979 yılında İtalya'da. 70'lerin başlarında progresif rock müzik yapan, daha sonra pop ve disco tarza yönelen Alan Sorrenti. Ülkesinde 14 hafta bir numarada kalan 45'lik Tu

Dona Perme ile sağladığı başarının ardından 1980 yılında Non So Kedare adlı şarkısıyla Eurovision'a katılıp 6. olacaktı. 80'lerin başlarında çok sevilen bir başka İtalyan yıldız Pino Daniele'ydi. Sadece başarılı bir şarkıcı değil, aynı zamanda üst düzey bir gitarist, besteci ve söz yazarı olan Daniele, blues, jazz, rock ve Napoliten müziğini kendine özgü bir tarzda birleştirerek İtalya'da yeni bir müzikal dil oluşturmuştu. Buna Tarumbo adını vermiş, Tarantella, blues ve rumba etkilerini aynı potada eritmişti. Şimdi 1982 yılından Tutta Nata Storia ve Pino Daniele.

ve çatallı vokali, abartısız yorumu, rock'ın enerjisini country ve pop yumuşaklığıyla birleştiren ifadesiyle Kim Carnes, 1981 yılında çıkan ve Billboard listelerinde bir numara olan albümüne adını veren şarkı Mistaken Identity.

Tony Hadley'nin grubu Spandau Ballet buradaydı. Kariyerlerinin belki de son başarılı albümü 1986 yılında çıkan Through the Barricades'den liste 45'lik Fight for Ourselves dinledik. Spandau Ballet yavaş yavaş gözden düşerken Joy Tempest'ın grubu Europe The Final Countdown'la çoktan zirveyi ele geçirmiş, yeni 45'lik Rock the Night'la da hedefi

İsveç'in ardından yoluna yine Kuzey Avrupa'da, bu kez Norveç'te devam ediyor. 1987'de kurulan ve sadece 2 yıl müzik dünyasında kalan One Too Many, kariyerlerinin en başarılı 45'liği, ülkelerinde 5 hafta zirvedeki yerini kaptırmayan Downtown. Takvimler 1988 yılında. Hemen ardından Drafi Deutsch'a Oliver Simon ortaklığı, Alman grup Mixed Emotions Just For You ile burada olacak, ama önce One

Mixed Emotions'ın o günlerde listelerdeki en önemli rakiplerinden Latin pop efsanesi Gloria Estefan ve grubu Miami Sound Machine, Billboard listelerinde bir numarada 1, 2, 3.

son dakikalara yaklaşırken nihayet 90'lara adım atıyoruz. 80'lerdeki pop ve jazz sound'unu önemli ölçüde değiştirerek Latin pop, Brezilya ritimleri ve dans müziğe yönelen Matt Bianco, 1991 yılında yayınladıkları albümleriyle aynı adı taşıyan Samba in Your Casa.

Akdeniz ve İspanyol kökenli ritimleri modern pop anlayışıyla birleştiren Chico and the Gypsies ile 1996 yılındaydık. Vagabundo dinledik. Pop durak nostalji turunda final zamanı. Takvimler 1997 yılında. Elektronik müzik yapan İngiliz üçlü Dario G. Billboard dans listesinde bir numarada The

Hazırlayan Solmaz Erkan, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür ve mikrofonda ben Selim Ağacan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi saat 18'de bu kez yeni şarkılarla Pop Durak'ta buluşmak üzere. Hoşçakalın.

kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

0: Caz Kulübü.
1: Merhaba sevgili radyo dinleyicileri. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından bizi dinleyen tüm müzikseverlere mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Bu hafta programımızda Amerikalı piyanist ve besteci Robert Glasper'in üçlüsüyle gerçekleştirdiği çalışmalarından seçtiklerimize kulak vereceğiz. Robert Glasper liderliğindeki Robert Glasper Trio, 2000'li yılların en etkili modern caz piyano üçlülerinden biridir. Geleneksel akustik piyano üçlüsü formatını korurken hip-hop, gospel, neo-soul ve çağdaş rhythm and blues'dan beslenen diliyle modern cazın yönünü değiştiren topluluklardan biri olarak kabul edilir. Glasper'in piyano yaklaşımında Herbie Hancock, McCoy Tyner ve Ahmet Jamal gibi ustaların etkisi hissedilir. Buna karşın hip-hop prodüksiyon tekniklerinden gelen ritmik düşünce de müziğinin önemli bir parçasıdır. İlk albümünü 2004 yılında Mood adıyla yayımlayan Robert Glasper Trio'yu bu albümden seçtiğimiz parçalarda dinleyeceğiz. Maiden Voyage ve Lil Tipsy dinleyeceğimiz ilk besteler.

Robert Glasper Trio, 90'ların neobop anlayışından sonra ortaya çıkan en yenilikçi akustik caz topluluklarından biri olarak görülür. Trio sayesinde genç dinleyiciler caz ile hip-hop arasında doğal bir bağ kurmaya başladı. Sanatçı ilerleyen dönemde Black Radio serisi ve farklı projeleriyle bu etkiyi daha da genişletti. Kariyeri boyunca 5 Grammy ödülü kazanan sanatçı yalnızca caz dünyasında değil, popüler müzikte de önemli bir figür olarak kabul edilmektedir. Şimdi Mood albümünden iki beste daha dinliyoruz. Alone Together ve Mood.

Robert Andre Glasper 5 Nisan 1978'de Houston'da doğdu. Müziğe annesinin etkisiyle başladı. Annesi hem gospel piyanisti hem de caz ve blues şarkıcısıydı. Robert çocuk yaşta kilisede piyano çalmaya başladı. Gospel müziğinin doğaçlamaya dayalı yapısı onun müzikal kişiliğinin temelini oluşturdu. Lise eğitimini Houston Performans ve Görsel Sanatlar Okulu'nda aldı. Aynı okuldan Jason Moran ve Beyoncé gibi isimler de mezun olmuştur. Daha sonra New York'ta caz eğitimine devam etti. New York yıllarında henüz öğrenciyken Kristen McBride, Kenny Garrett, Roy Hargrove ve Tres Blanchard gibi önemli müzisyenlerle sahne almaya başladı. 2004 yılında sizlere örnekler sunduğumuz Mood albümü yayınlandı. Bu albüm sanatçının genç yaşına rağmen olgun armonik yaklaşımı sayesinde caz çevrelerinden büyük ilgi gördü. Şimdi albümü dinlemeye Blue Skies ve In Passing adlı bestelerle devam ediyoruz.

Değerli Radyo İş dinleyicileri, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya tekrar birlikte olabilmek dileğiyle TRT İzmir Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Hamdi Ünlü, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarımız ile birlikte hepinize sağlık ve müzik dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konserleri.
1: İyi akşamlar sevgili müzikseverler. Radyo 3'te Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konser salonunda yine sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz programımıza. Ton maisteriniz Enver Ergun, ben Haluk Ertem. Ankara'dan hepinize güzel bir akşam dileklerimizle programımızı açıyoruz. Sevgili müzikseverler, saat 19.56'yı gösteriyor. İzleyiciler yerlerini hemen hemen aldılar, doldurdular koltukları ve birazdan orkestra üyeleri sahnedeki yerlerini alacaklar. Yaklaşık 4-5 dakika sonra konserimiz başlayacak. Bugün orkestrayı genç bir şef Orhun Orhon yönetecek. Kuşağının önemli orkestra şeflerinden Orhun Orhon, Bilkent Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Teori Kompozisyon Bölümü mezunu. Fransa'da eğitim görmüş. Daha sonra yine Bilkent Üniversitesi'ne dönmüş. Orkestra şefliği alanında doktora çalışmalarını Gürer Aykal'la tamamlamış. Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda öğretim görevlisi. Türk-Yunan Gençlik Orkestrası ve Ankara Gençlik Senfoni Orkestrası'nın genel müzik direktörlüğünü yürütüyor aynı zamanda. Bunların yanı sıra Müzikle Yaşayan Gençlik Derneği'nin başkanlığını da yapıyor genç şef Orhun Orhon. Bu akşam Orhun Orhon'un yöneteceği Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası iki eserle izleyicilerin ve siz dinleyicilerimizin karşısında olacak. İlk eserimiz Richard Strauss'un ölmeden bir yıl önce kaleme aldığı, bestelediği son dört şarkı. Dört bölümlük bu eserde solist Perihan Nayır yer alacak. Perihan Nayır 1975 Bremen, Almanya doğumlu genç bir sanatçı. Mimar Sinan Devlet Konservatuarı'nda eğitimini sürdürmüş. Ayhan Baran'la başlayan eğitimine Güzin Gürel'le devam etmiş. Birçok eserde orkestralarla sahne almış. Birçok ödülü var. Çok yetenekli ve sıkça sahnede gördüğümüz bir ses Perihan Nayır Artan. İlk eserimiz dediğimiz gibi Strauss'un son dört şarkısı. İkinci bölümde Beethoven'ın 8. senfonisini orkestra yorumlayacak ve eser program sona ermiş olacak. Sevgili müzikseverler, Strauss orkestra eşlikli 15 şarkısının son dördünü ölümünden bir yıl önce yazmıştı dediğimiz gibi. Son dört şarkı adını ise arkadaşı Ernst Roth onun ölümünden sonra vermiş ve notalarının ilk basımını da Ernst Roth yapmış. Bu nedenle bu son eserlerin opus numaraları yok. Sadece bu adla biliniyor. İlk kez Londra'da Royal Albert Hall'de 22 Mayıs 1950 günü yapılmış. Strauss 1949 yılında yaşama veda etmiş bir büyük besteci. Ne yazık ki bu ilk çalınışı görememiş. Soprano Kirsten Flagstad'mış bu konserde ve Filarmonya Orkestrayı da Wilhelm Furtwängler yönetiyor imiş. Şarkıların üçünün şiirleri Hermann Hesse'ye ait. İlkbahar, Eylül ve

Uykuya Dalarken başlıklı bölümler. Ve sonuncusu ise, son şarkı ise Josef von Eichendorff'a ait Gün Batımı Kızıllığı ya da Akşam Kızıllığında da, diye de çevriliyor. Besteleniş tarihleri Strauss'un ölümünden tam bir yıl önce ve sırası konserlerdeki sıralanışından da farklı. Bunu da belirtmemizde fayda var. Perihan Nayır Artağan ve Şef Orhun Orhon sahneye geldiler. Strauss'un son dört şarkısını seslendirecekler Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde. Hep birlikte dinliyoruz.

Orhun Orhon yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Richard Strauss'un son 4 şarkı başlıklı eserinde soprano Perihan Nayır Artan'a eşlik ettiler. 4 bölümlük bu eserde ilk 3 bölümün şiirleri İlkbahar, Eylül ve Uykuya Dalarken Hermann Hesse'ye aitti. Son bölüm Akşam Kızıldığındaysa Joseph von Eichendorff'a aitti. Evet. Perihan Nayır Artan.

duyuruyordu. Bu aynı zamanda son dört şarkının ana temasını da açıklıyordu aslında. Bir başka anekdot da Richard Strauss'un ölüm döşeğindeyken üvey kızı Alice'e söylediği iddia edilen, varsayılan sözler. "Garip ama Alice, ölmek tam da benim ölüm ve başkalaşımda bestelediğim gibi bir şey," demiş Richard Strauss. İzleyicilerin ısrarlı alkışlarıyla sanatçı Perihan Nayır Artan tekrar sahneye döndü. Kendisine çiçek takdim edildi. Onları sevgiyle, hürmetle selamlıyor. Şefi işaret ediyor ve tekrar kulise doğru dönüyor. Tabii solistli eserlerde bis beklenir. Bazen olur. Daha çok, çoğunlukla olur. Çok az olmaz diyelim. Şimdi bakalım. Perihan Nayır Artan, evet, çiçeğini bırakıp döndü. Tekrar izleyicileri selamlıyor. Evet. Konzertmeisteri başta olmak üzere bütün orkestra üyelerini işaret ediyor. Şefi de ve kendisi de alkışlıyor. İzleyicileri de alkışlıyor. Teşekkür edip tekrar kulise doğru dönüyor. Evet, işin doğrusu doğru olan oldu. Çünkü bu kadar hüzünlü, bu kadar temasının can yakıcı oluşu artık bu özellikle de son satırlarında eserin Ölüm ve Başkalaşım adlı eserden motifler barındırıyor olması, bunun üzerine başka bir şarkının olmaması daha iyi olurdu ve Perihan Nayır Artan da böyle karar verdi. Evet, ilk bölümde Strauss'un ölmeden bir yıl önce yazdığı ve ilk kez 1950 yılında Londra'da sahnelenen, Royal Albert Hall'de sahnelenen ki tam hemen hemen bir yıl, tam yıl dönümüne yakın bir zamanda 22 Mayıs 1950'de ilk kez seslendirilmiş, yaklaşık bir aylık bir farkla diyebiliriz 69 yıl önce. Bu eseri Perihan Nayır Artan, soprano Perihan Nayır Artan'ın sesiyle ve orkestramızın eşliğiyle dinledik ve ilk bölümü bitirmiş olduk. İkinci bölümde Beethoven'ın Opus 93 Fa Majör 8. Senfonisi, yine 4 bölümlük bir eserle orkestra huzurlarınızda olacak. Yaklaşık 15 dakika sonra yine birlikte olacağız. Tekrar merhaba sevgili müzikseverler. Radyo 3'te Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konser salonundan gerçekleştirdiğimiz canlı yayında ikinci bölümde huzurlarınızdayız. 20.44 saatimiz ve ilk bölümde orkestra Orhun Orhon yönetiminde soprano Perihan Nayır Artan'a eşlik etti ve Richard Strauss'un 4 bölümlük son 4 şarkı başlıklı eserini seslendirdi. Ludwig van Beethoven'ın Fa Majör Opus 93 8. Senfonisi ikinci bölümde dinleyeceğimiz eser. Allegro vivace e con brio, allegretto scherzando, tempo di menuetto ve allegro vivace başlıklı 4 bölümden oluşan bu eseri de Orhun Orhon yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası seslendirecek. Sevgili müzikseverler, Beethoven'ın bu eseri 9 senfoni içinde baştan sona kadar neşeli ve keyifli olan tek eseri denilebilir. Ve hiç kimseye ithaf edilmemiş bir senfoni olma özelliğini de taşır. 1811-1812 yıllarında yazılmış bu eser. İlk kez 27 Şubat 1814 yılında Viyana'da bestecinin yönetiminde seslendirilmiş. Şef Orhun Orhon orkestra üyeleriyle birlikte izleyicileri selamlıyor ve şimdi orkestramızdan Beethoven'ın 8. senfonisini dinliyoruz.

Ludwig van Beethoven'ın Opus 93 Fa Majör 4 bölümlü 8. senfonisini Orhun Orhon yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası seslendirdi. Enstrüman gruplarını izleyicilere özellikle selamlatıyor ve bütün orkestra ayakta, izleyicilerin alkışlarına karşılık veriyorlar. Bugün önce Strauss'un son 4 şarkı başlıklı eserini soprano Perihan Nayır Artan orkestra eşliğinde seslendirdi ve ikinci bölümde de Beethoven'ın biraz önce sona eren 8. senfonisini dinledik. Şef tekrar sahnede, kendisine çiçek takdim ediliyor. Sevgili müzikseverler, bugün kısa bir program oldu diyebiliriz. Daha çok 22'ye uzanan, saat 22'ye uzanan bir program olurdu ama bu akşam saatimiz 21.16 ve bugünkü programın sonuna geldik. Tekrar Şef Orhun Orhon sahnedeydi ve konser sona erdi. Gelecek haftanın programını da verip sizlerle vedalaşalım. Önümüzdeki hafta orkestrayı Can Okan yönetecek. Flüt sanatçısı Onur Türkeş yer alacak. Programda Maurice Ravel, Jacques Ibert ve Franz Liszt'in eserleri seslendirilecek. Evet, programımızı bitiriyoruz. Ton maisteriniz Enver Ergun, ben Haluk Ertem. Ankara'dan hepinize güzel bir gece diliyoruz. Mutlu, sanatla dolu bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın.

Küçük konser başlıyor. Programımızın ilk eseri Beethoven'ın Opus 50 keman ve orkestra için 2 numaralı fa majör romansı. Kemancı Jill Shaham'a Orpheus Oda Orkestrası eşlik ediyor.

Beethoven'ın keman ve orkestra için 2 numaralı fa majör romansını Jill Shaham ve Orpheus Oda Orkestrası birlikte seslendirdi. Sırada Mozart'ın 1 numaralı sol majör yaylılar dörtlüsü var. Sharon dörtlüsü seslendiriyor.

Mozart'ın bir numaralı sol majör yaylılar dörtlüsünü Sharon dörtlüsünden dinledik. Sırada Antonin Dvorak'ın Opus 88, 163 sayılı 8 numaralı senfonisi var. Eserin Adagio başlıklı bölümünü N.M. Järvi yönetimindeki İskoçya Ulusal Senfoni Orkestrası'ndan sunuyoruz.

Antonín Dvořák'ın Opus 88-163 sayılı 8 numaralı senfonisinden Adagio başlıklı bölümü, N.M. Järvi yönetimindeki İskoçya Ulusal Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. Sizlere sunacağımız son eser, Franz Schubert'in 929 sayılı 2 numaralı mi bemol majör üçlüsü, Florestan üçlüsü seslendiriyor.

Franz Schubert'in 929 sayılı 2 numaralı mi bemol majör üçlüsünden bölümler dinlediniz. Floresan üçlüsü seslendirdi. Küçük konser sona erdi.

0: Radyo 3.
1: Saat 22.
0: Haberler.
1: İyi geceler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Savunma Anlaşması imzalandı. Anlaşmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif imza attı. Anlaşmaya göre 3 ülkeden birine yapılan saldırı 3 ülkeye birden yapılmış sayılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklamasında kolektif caydırıcılık vurgusu yaptı. Anlaşma, güvenlik ve savunma işbirliğimizin ilerletilmesine ve terörizmle mücadeleye katkı sağlayacak dedi. Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması'nın hiçbir ülkeyi hedef almadığını belirtti. Anlaşma tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır ifadelerini kullandı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la

Anlaşma imzalamaktan onur duyduğunu ifade etti. Suudi Arabistan, Mekke Anlaşması'na ilişkin kardeşliğimizi gösteriyor açıklaması yaptı. Anlaşmanın bölgenin tamamı üzerinde olumlu bir etki göstereceğine dikkati çekti. İletişim Başkanlığı, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği ve paralel bir ittifak yapısı oluşturduğu iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada Türkiye'nin bölgesel ortaklıklar geliştirmesi NATO üyeliğinin bir alternatifi değildir denildi. Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan ettiği turizm özel mekansal çerçevesine tepki gösterdi. Bakanlık sözcüsü Öncü Keçeli, söz konusu düzenlemenin Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını vurguladı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülüyor. Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel, tarihi bir sorumluluğu yerine getiriyoruz açıklamasında bulundu. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, teklife 367 milletvekilinin imza attığını hatırlattı. Türk parlamento tarihinde görülmemiş bir siyasi mutabakattır dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız da partisi adına komisyonda sunum yaptı. Yıldız, terörsüz Türkiye vizyonunun yalnızca bir güvenlik politikası değil, dayanışma ve kalkınmayı esas alan kapsamlı bir devlet politikası olduğunu belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kanun teklifine ilişkin terör belasından kurtulma arifesindeyiz, ülkemiz için bembeyaz bir sayfa açılacaktır dedi. Bakan Gürlek, Türkiye'nin huzur ve güven noktasında hak ettiği konuma erişeceğini belirtti. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında Belediye Başkanı İlkay Çiçek ve iki yardımcısının da aralarında olduğu 10 şüpheli tutuklandı. Cumhuriyet Halk Partisi de Belediye Başkanı Çiçek'i kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Çanakkale'de komşu dairede yapılan ilaçlama sonrası zehirlenerek hayatını kaybeden Yusuf Talha Çanlı son yolculuğuna uğurlandı. 9 yaşındaki çocuğun cenazesi Çanakkale Bozköy'de toprağa verildi. Olayla ilgili gözaltına alınan komşuyla ilaçlama şirketinin müdürü tutuklandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin iyi gittiğini, yakında anlaşmanın sağlanacağını düşündüğünü söyledi. Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin geçiş güzergahı konusunda İran, Umman'la anlaştığını duyurdu. Geçişlere ilişkin ön yasa tasarısı İran Meclisi'nde inceleniyor. Küresel piyasaların odağında bu hafta yine ABD-İran hattından gelen açıklamalar vardı. Fiyatlamalarda daha olumlu haber akışının anlaşma umutlarının baz alındığı takip edildi. Petrolde düşüş %9'u aştı. Altın fiyatları ise son 8 ayın en güçlü performansına imza attı. Spor. Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu bugün oynanan tek maçla başladı. Açılış mücadelesinde Bolu Spor Manisa Futbol Kulübü'nü konuk ediyor. Mücadele TRT Spor'dan yayınlanıyor. Ligde heyecan yarın da 4 maçla sürecek. Program şöyle. Saat 17'de Bandırma Spor İstanbul Spor'la mücadele edecek. Karşılaşma TRT Spor'dan yayınlanacak. Saat 19'da ise 2 maç var. Eminevim Ümraniye Spor Mardin 1969 Spor'la karşılaşacak. Karşılaşma TRT Kürdi'den yayınlanacak. Ekenler Beton Sivas Spor'da Türk'a, Esenler Erok Spor'la karşı karşıya gelecek. Karşılaşma TRT Spor'dan yayınlanacak. Günün son maçı saat 21.30'da yayınlanacak. Antalya Spor Keçtaş Ankara Keçiören Gücü karşılaşması TRT Spor'dan yayınlanacak. Haberleri sunduk.

Ses Tiryakisi'ne hoş geldiniz. Bu akşamki yayınımıza yepyeni North Sea Echoes albümüyle başlıyoruz. Faith Warning grubu solisti Ray Alder ve gitaristi Jim Matthews ikilisinin projesinin How to Cast a Shadow albümünün isim şarkısıyla TRT İzmir Radyosu, Radyo 3 mikrofonlarından sizlere ulaşan yayınımız başlıyor.

0: Bir başka ikili Silent Skies var sırada. Evergrey grubundan Tom England ile Amerikalı piyanist ve besteci Vikram Shankar'ın ortak projesi olan Silent Skies'dan Tom England'ın içten vokaliyle Shankar'ın zarif piyano dokunuşlarını buluşturan şarkıları Endless radyonuza geliyor.
1: It was all in the hands of us. We were caught in the middle.

Queen'in efsanevi A Night at the Opera albümüyle devam ediyoruz. İçinde Bohemian Rhapsody, Love of My Life, I'm in Love with My Car ve daha birçok önemli klasiği barındıran albüm, yapıldığı dönemin en pahalı prodüksiyonu olarak biliniyor. Az sonra bu albümden dinleyeceğimiz Prophet's Song, bir Brian May bestesi ve Queen'in en çok progressive rock etkilerinin hissedildiği eseri. Queen'den Prophet's Song'la Radyo 3'te yayınımız sürüyor.

Programımız Riverside'la sürüyor. Topluluğun kariyerindeki en iyi albümlerden biri 2013'te yayınlanmış Shrine of the New Generation Slaves'den seçtiğimiz bir şarkı Deprived radyonuza geliyor.

Programımızın başında yeni albümlerinden bir şarkı dinlettiğimiz North Sea Echoes grubunun bu kez 2024'te yayınladıkları Really Good Terrible Things albümlerinden keyifli bir şarkı dinleyeceğiz. Flowers in Decay.

Yayınımız Mr. Gill grubuyla devam ediyor. Collage grubunun gitaristi Miroslav Gill'in solo projesi olan Mr. Gill, melodik progressive rock'la duygusal anlatımı bir araya getiren çalışmalarıyla tanınıyor. 2022 tarihli Love Will Never Come albümünden seçtiğimiz etkileyici gitar melodileri ve güçlü vokal yorumuyla dikkat çeken şarkısı Begging Hands radyonuza geliyor.

Modern Progressive Rock müziğinin güçlü ismi Sky Architect var sırada. Grubun 2017 tarihli Nomad albümünde yer alan Endless Roads, iki bölümden oluşan bir kompozisyon olarak kurgulanmış. Az sonra dinleyeceğimiz ikinci bölümse parçanın melodik fikirlerini daha yoğun ve güçlü bir finale taşıyor. Ses tiryakisi Sky Architect'ten Endless Roads'la devam ediyor.

Programımızın sonuna geldik. Veda etmeden önce Curved Air grubundan keyifli bir klasik Melinda radyonuzda olacak. TRT İzmir Radyosu, Radyo 3 mikrofonlarından sizlere ulaşan programımızda haftaya buluşana dek hoşça kalın.

Hepinize iyi geceler. TRT Radyo İşte Mavi Notayla yeniden birlikteyiz. Programımızın ilk bölümünde kemancı Meg Okura'nın Isaiah albümünden birkaç parça yer alacak. Aynı zamanda bir telli çalgı olan Eruda çalan Meg Okura'nın bu albümündeki besteler de kendisine ait. Müzisyenler şöyle: flütte Anne Drummond, klarnette Sam Sadigarski, trompette David Smith, trombonda Rebecca Patterson, arpte Riza Printup, gitarda John Lee, piyanoda Brian Marcella, basta Evan Gregor, davulda da Peter Cronreif. Bazı parçalarda misafir müzisyenler de var. İlk dinleyeceğimiz parça Sushi Gadol adını taşıyor.

Kemancı Meg Okura'nın Isaiah albümünden ikinci olarak Blessing adlı parçayı dinliyoruz. Soprano saksafonda Meg Okura'nın eşi de olan Sam Newsom var.

Kemancı Meg Okuro'nun Isaiah albümünden şimdi albüme adını veren Isaiah adlı parçayı dinleyelim. Alto saksafon ve klarnette Remy LeBeuf yer alıyor.

Kemancı Meg Okura'nın Isaiah albümünü dinlemeyi African Skies adlı parçayla sürdürüyoruz. Trompette Randy Brecker, soprano saksafonda Sam Newsom, vurmalı çalgılarda Rogerio Boccato yer alıyor.

Kemancı Meg Okura'nın Isaiah albümünden dinleyeceğimiz son parça Suburish adını taşıyor. Soprano saksafonda Sam Newsom, trompette Randy Brecker, vurmalı çalgılarda Rogerio Boccato da yer alıyor.

TRT Radyo İşte Mavi Nota devam ediyor. Programımızın ikinci bölümünde Alman trompetçi Till Brönner'in İtalya adlı albümünden de 3 parça yer alacak. İlk dinleyeceğimiz parça bir Bruno Martino bestesi olan Estate. Basta Amen Sleem, gitarda Bruno Miller, vurmalı çalgılarda Gabriel Prado, piyanoda Pietro Lussu yer alıyor.

Hengist davulda Teppo McKinnon, gitarda Bruno Miller, vurmalı çalgılarda Gabriel Prado, piyano ve diğer tuşlu çalgılarda Roberto Di Giola, vokallerde Till Brönner ve Katrin Makievich yer alıyor.

Alman trompetçi Till Brönner'in İtalya adlı albümden ikinci olarak Franco Godi'nin Viva la Felicita adlı bestesini dinleyeceğiz. Basta Christian von Kapp.

Alman trompetçi Till Brönner'in İtalya adlı albümünden dinleyeceğimiz son parça Rita Pavone'nin bir bestesi olan Arrivederci. Basta Christian von Kapengst, davulda Teppo Makinen, elektrik piyano ve melotronda Roberto Di Giola, gitarda Nicola Conte, vurmalı çalgılarda Gabriel Prado, piyanoda Pietro Lussu yer alıyor.

0: Değerli müzikseverler, bu haftaki programımız da böylece sona erdi. Hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşça kalın.
1: Mavi Nota. Hazırlayan ve sunan Cengiz Işılay.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçeli.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

Çocuklara uyusunlar, büyüklere uyansınlar diye anlatılan masalların farklı tarzlardan müzikler ve sembollerle buluştuğu Müzikli Masallar her pazar saat 10'da TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euro Radio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Bu programda Dmitri Shostakovich'in Opus 102 Fa Majör 2. Piyano Konçertosunu da dinleyebileceksiniz. İlk bölüme pek çok akımın özelliklerini harmanlayarak 20. yüzyıl sahne müziğinde yeni bir stil geliştirmiş olan Avusturyalı besteci Franz Schreker'le başlıyoruz. Bestecinin orkestra için Opus 15, Fantastik Uvertürünü, Vasily Sinyaysky yönetimindeki BBC Filarmoni Orkestrası seslendiriyor.

Franz Schreker'in Opus 15 Fantastik Uvertürünü Vasili Sinyalski yönetimindeki BBC Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Estonyalı besteci Cyrillus Craik'in koro ve orkestra için kaleme aldığı İnsan Kutsaldır başlıklı eseriyle devam ediyoruz.

Estonyalı besteci Cyrillus Krek'e ait İnsan Kutsaldır adlı eseri Estonya Filarmonik Oda Korosu ve Estonya Ulusal Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Franz Liszt'in 14. yüzyıl şairi Petrarca'nın soneleri üzerine solo piyano için bestelediği 3 parçadan sonuncusu var sırada.

Franz Liszt'in Petrarca'nın 123. sonesi üzerine bestelediği parçayı piyanist Janina Fialkowska seslendirdi. Pietro Locatelli'nin 1744 yılında yayınlanan 10 sonat serisinden keman ve sürekli bas için Opus 8 Re majör 2 numaralı sonatıyla devam ediyoruz.

Kemanda Gottfried von der Goltz, Teorbo'da Lee Santana ve Klavsen'de Torsten Johann, Pietro Locatelli'nin Opus 8, Re Majör 2 numaralı sonatını seslendirdiler. İngiliz besteci Gustav Holst'un 1913 tarihli Opus 29, Aziz Pol başlıklı orkestra süiti var sırada.

Gustav Holst'un 1913 tarihli Opus 29 Do Majör Aziz Paul başlıklı süitini Yong-Yong Kim yönetimindeki Seul Oda Orkestrası seslendirdi. 19. yüzyıl bestecisi Amilcare Ponchielli'nin Opus 80 Oboa ve Piyano için Capriccio'suyla devam ediyoruz.

Oboada Van Sumok ve piyanoda Yun Soçi, 19. yüzyıl bestecisi Amilcare Ponchielli'nin oboa ve piyano için kapriçosunu seslendirdiler. Dmitri Shostakovich'in Opus 102 Fa Majör 2. piyano konçertosu var sırada. Solist Patrick Yablonski.

Dimitri Shostakovich'in fa majör 2. piyano konçertosunu solist Patrick Jablonski ve Wojciech Rajski yönetimindeki Polonya Radyo Orkestrası'ndan dinlediniz. Franz Josef Haydn'ın Militer Senfoni olarak bilinen 1794 tarihli sol majör 100. senfonisiyle devam ediyoruz.

Franz Josef Haydn'ın Militär Senfoni alt başlıklı 1794 tarihli Sol Majör 100. Senfonisini Ludovit Reiter yönetimindeki Slovak Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Domenico Pellegrini ve ardından dinleyeceğiniz Alessandro Piccinini'ye ait iki barok dönem eseri var sırada.

United Continuo topluluğundan barok dönem bestecileri Domenico Pellegrini ve Alessandro Piccinini'ye ait iki eser dinledik. Programımızın bu bölümü Johann Sebastian Bach'ın büyük kuzeni olan 17. yüzyıl bestecisi Johann Michael Bach'a ait bir kantatla sona eriyor.

Johann Michael Bach'a ait kantatı Lionel Monnier yönetimindeki Vox Luminis topluluğu seslendirdi. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Programımızın bu bölümü BBC Filarmoni Orkestrası'nın 8 Ağustos 2024 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkiyle başlıyor. Anya Bilmayer yönetiminde sahne alan topluluğun konser programı